Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den verdiğin Uyghurca anlıkçını başlayınız.

Osmondagi yulduzlarmi, bu dunyoning xushalligimi muhim emas. Muhimi muhabbatimizga noil bo'lgan kishilarning eng baxtiyor chaqlariga jo'r bo'lganligi. 2015-yili Bo'ytoqlar bayramini Amerikada burunqidagi yong'iz o'tkazdim. Qancha yilim bo'ytoq o'tgani aniq esimda yo'q. Poytaxt muzeyini ziyorat qilib, ilgari darslik kitoblarda sonsiz qatim ko'rgan mashhur rasmlarni yaqindan ko'rish sharafiga muyassar bo'ldim. Davr maydonining avat kechilik manzarasini tomosha qildim. Broadway ko'chasiga berib, Stephen Goldbergning chaqchaqlarini angladim. Imperia binosiga chiqib, Nyu-York shahrini kuzatdim. Balliq chaqlarimda bir ko'rishni orman qilgan go'zal manzaralar bir-birlab ko'z oldimda namoyon bo'ldi. O'xshamaydigan yeri, ilgariki xayollarimda dunyoni billa sayohat qiladigan bir juptim bor edi. Yolg'izlik sanga soyadakla agishib yurdi. U qandoq bir tuyg'u? Yolg'izlik boshqalarning to'yiga mangu yolg'iz bo'lganga o'xshaydi. Yolg'izlik qishda sovuq yotqanda to'nglab yotqanga, putqullar muzlab uyqusiz tipirlaganga o'xshaydi. Yolg'izlik kundajida yerim bahada ikki stakan qahvani ilib yolg'iz ichibotganga o'xshaydi. Ba'zilar yar yo'q yo'lda qala, osh qorsoq cho'lda qala degandek, yarim bo'lsa sovuq suv issangmi qo'rsog'ing to'yidi deydi. Lekin yar bo'lmasa-mu o'xshashli xushal yashig'ilib bo'ladi. Yolg'iz kishilar mayli qayerdilar bo'lsin, omroq bir juplarning masxirasiga qoladi. Ularning yestachlik, ich og'irtish nazarida qarashlari o'zingizni o'zingizga bichar ko'rsatadi. Texim yomon yeri bo'ytoqlar bayramida soyangizni agashtirib, cho'ng ko'chada yolg'iz mansangiz, taraf-tarafdan yopirilib kelayotgan azoblik eslag'i bo'lsak bo'lasiz. Yolg'izlik menga turmushning barcha besimlariga yolg'iz taqabul turishni o'rgatdi. Nurg'un avarchiliklarni o'zim yolg'iz bir taraf qilaman. Hatto doktorxonaga o'g'il saldirg'ili bormoqchi bo'lsam-mu, o'zim yolg'iz doktorxonaning uzun koridorida ispantil yotlayman. Nurg'un kishilar yolg'izlikni dunyodagi eng ichinishliq ish deb qaraydi. Ko'ni qarash bo'yicha bo'ytoqlik boshqalarni jalb qilg'udak sehri kuchingizning yo'qligini, mavjudligingizning ahamiyat qolmaganligini bildiradi. O'g'illarning yaxshi ko'rishiga noil bo'lolmagan qizlar do'stlarining hurmatiga erishamaydi. Har kishi uzoqcha bo'ytoq yursa, har xil gumon qiyoslarning obyekti bo'lib qoladi. O'tgan 2 yil ichida o'zgichi paranglar, darajadan tashqari noti qatorliq programmalarga qatnashgandan keyin kelishgan yigit, ilham beg'ishlovchi yigit, Beijin dashudan chiqqan sarka degandek chiroyli markalarga ega bo'ldim. Shundan keyin qiz do'stim bormi, qachon loyiq topsan degandek savollar suhbat so'rilarida so'ralmay qolmaydigan bo'ldi. Bundoq chaqlarda ko'pincha kulib qo'yib, gapni boshqa yoqqa burdim. Qalbimning cho'ng'ur qatlamidagi nozik tuyg'ulardan o'zimni qochirdim. To'liqsiz o'tir maktabda o'qiyotgan chig'imda do'stlarimning hammasi orqa-orqadan qiz do'st tutib oldi. Ular KTV'da jup-jup bo'lib qo'ltiqlashib, sim-sim yomg'ir romantik muhabbatni yangrasa, men bir chatda bo'ytoqlar naqsini aytib, ajaba men birarsining yaxshi ko'rishiga arzimaydigan odammi deganlarni o'ylab ketdim. Qalbingiz azob ilkida o'rtangan chaqlarda umid nuri o'chaydigan qalbingizga bir dasta nur kabi kirib keladigan biri hamon chiqadi ekan. Xuddi qo'sh shahar xotirasida kartinning Lucy uchrab qolganidek. Uning boshqa birini yaxshi ko'rganligini bilib turib, bir oylik tushlik tamoq pulimni yig'ib, men yaxshi ko'rgan qizning qalbidagi yigitga so'g'ilib berishiga qashildim. U shuncha chiroyli ichilgan bir tal gul edi. Yiqimliq bir tabassum bilan qalbimni larziga solatdi. Uni yiroqdan bo'lsa-mu bir ko'rib olishning o'zila meni cheksiz baxt tuyg'usiga cho'mdiratdi. Qarab to'ymagan bilan nima qilarimni bilmayotdim. Beijingda shuda o'qiyotgan chig'imda 90 kilogrammlik oq pishmoq bo'dak edim. Jamiyatning rahimsizligini, turmushning mushaqqatini bilmagan, vaqtimni to'r o'yiniga sarf qilib atgan bo'g'ashqa, amaliy turmush tajribam kam. Qizlar bilan paranglashishni bilmayotdim. Oxir g'ayratga kelib bir parcha talab xat yozgan chaqdimmi, kalvonligimdan 5 bo'laklik muhokama maqolasi yozgan paytida men bilan yursa nimishqa baxtli bo'la olaydiganligini isbotlab chiqqan ekanman. Boshqalarning talab xati go'ya fasohatlik nasr Texi qonli qasamlar putilgan qog'oz ustiga bir qancha tomcha issiq yoshmi yiqib qoladi. Ammo mening yozg'inim dalil isbotlar bilan yakun chiqarilgan muhokama maqolasi edi. Men bilan yursa nima uchun baxtli bo'lganligini isbotlash jarayonim bayni TOEFL imtihoniga yozilgan maqolaning qurilmasiga o'xshaydi. Shundan 10 yil keyin TOEFL imtihonining maqola bo'ligida to'liq nomer olganligimning asosini shu joyda tiklagan bo'lsam kerak.
Onun cevabını intizarlıq bilen küttüm. Halbuki tələb qetim, köz aldımdıla əxlət sandıqı taşlandı. Şu çağda bək onaysızlandım. Yürüp qasaq nem boldu, dəb oylaydım. O çağda muhabbətini zorlap tanğılı bulmaydı qalıqını. Mın qılığının bilen, mağın könlü bulmasa bəri birlikini düşənməgən kəmən. Əgər o Şancavuğa amraq olsa, lekin onunğa bir harva alın bərsən, pəqət özünlülü təsirləndirəlişən mümkün. Lekin onun könlünü məngü ertəməysən. Bulanı mana hazır düşünüp yattım. Aynı çağda pəqətli kallamdan ötməgəydi. Yaşlıq dövrümdə nurgun qızlanı qoğlaşdım. Əbsus ki, həmmisi də pütülləy məqlub oldum. Ümitsizlik çekigi yetken çağda, hatta binadan sakrap ölü biliş hiyalığımı kelip, 9 qavatlık binanın uygusuzluğu çıkan vaqtlarımı boğan. Lekin igizden korkuduğan boğaşka, şu haman bu niyetimden yanğan edim. Başkıla menin qadırımgi yetmedi, dep rancıman. Rancışkı toğır kese, özünüzden degendek münavver emeslik edin rancım. Mən ilgiri yaxşı körgən aşu adamla, mağın teximi qaltısı adamga aylanışını ögetdi. Qızlarının könlünü ütüş üçün tırışıp gitar çelişini öygendim. Çırayığı qaraydıgan zamanda kilişken adamla pəqat çırayığı tayınıpla qızlarını cəlib qılalaydı. Amma taq turqi anç kilişken əməs adamlaga özdeki məlum bir xil ixtidarğı tayanmaqdan başqa çarı yok. Sal çelişini öygengəllə asasən çırayı başqılağı yüz kilənməydiğən adamla bulub, gitar çaldıqalarının tolısı simiz adamla açıdan çıxıdı. Qapaq gitar çaldıqalar texim üçün daq. Darvaqa, ayın çağdaki mənmu 90 kilogramlıq bodak edim. Ər kişide ayalanın könlünü ütüş istiki en dayın küştük boludu. Mənmu kızlanın deyiqtini tartış üçün can tikip ügendim. Başqıla bir aydımı ügünüp bulamağın naqşını, mən bir həbdidili ügünüp bulatdım. Şu çağda ügengen naqşıladın, boşluqtiki qal əqqatarlıqlağa azırmı çalalaymən. Nurgun yıllar ilgiri kızlarga kaynak su içkizip yurduğan men emlikte küçük emrahlarımga daim qıtıq, meyve çevilerini ağaç geldiğen illik yigit kaylandım. Menin oruqlaş üçün özümünü tezgirleştiki irademge nurgun kızlar hayran kalıdı. Adatta çüşte pütülle gözsüz tamak yap, keşte hiç ders yemey, o da 12 saat ders ötüp durup mu, keşte çini kısalığı berip 2 saat yürüyüş mü mə üçün nayet normal işip kaldı. Şunda kılıp 90 kilogramlıq bodaktın 70 kilogramı düştüm. Korsak kısmımda 6 parça muskul payda boldu. Yüzümdeki sangılap durduğun güçlerimi yokap, kilişkelle qatardın orun aldım. Ama yar tek hiç kəmidi. Çatalgı sayıatki çıxmısamla aşıq məşğulağı münasuvatlıq bayramlarının həmmisini xizmet üstüde ötküzümən. Künüge 10 saat ders orlaşdırıp ilip, tən kecədə yataqı qaytıp, özümünü karbatkı taşlap, eğer uyku kessem, azablanışqa fırsat mı bulmaydıken? 2015 yıllık aşıq məşğıla bayramını VV, TNTN, Şavşav qatarlıq dostla, Xogo yigash, özgüç paranladiki tordaşla bilen sohbet ötküzgeş, yalğızlıqa mudapya qurup ötküzdük. Bir top boytaqla bir-birimizge dostluq mihrimiz bilen təsəlli berişgeşke, yalğızlıqımız çenip getmedi. Qızıqçılıqta köz çanıqınızı yaldırap qalan tamçılığa eş kim dikkat qınmaydıken? Korsağının toxluğu da yürgünüzdeki kavak mı bilinmeydiken? Köpçilik tarqap, kecinin karanğılığı da yalğız ucurunuzu qaytısız, turmuş, yanılı davamlışıdı. Yakında Şincayının toybağını tapşırıp aldım, badım, soğukkan, salmaq boldum. Aşu yıllarda biz talaşkan kız namlıq kenodegi dək, yigit bilen kucağlaşıp körüşüp, halımız kalmığı dək boluşup getmedik. Şarlotnun başka dinçiliği namlıq kenodegi dək, saxt külüp, yalğan heciyip, ayal başka ahırmanı, ayın çağdaki talışığı püşayman kıldırış üçün katlı bayının kıyapıtıgı kırvilip mi yürümedik? Eğir besi koldurdum. Ulağa içimden bəxt tiledim. Asmandaki yıldızlamı, bu dünyanın hoşallıqı mı muhim emez? Muhimi, muhabbetimizgi nail boğan kişilerinin en bəxtiyar çağlarımızga cür boğallıqı.

Özgüç paranla programımızı katnışıp muallimlerden münazır sorularda kandak içilişini, ademde gep kılışını, estaydılı buluşunu, adam bək uzak çıçan durvasa özünü hadırıp koyduğalıqını, yani gep kılışının yolunu ügendim. Bəzlə pilomatdak sözlüsü mü, gepinin qayıl kılış küçü yok. Yani bəzlərinin gepi oxyadak odul yürek tegidim. Mən bu yerde Nurgun yaxşı dostlar bilen tanıştım. Vivi adımız Shandong Fang'dan ayrılığını uzun boğan bolsa mı, onun bilen yeli hem hizmettaşlardak çıkışıp getimiz. Nem sebep dengen bilmeymen, o mu mən bile uçuraşkan haman bir dilla astaydı keskin bop gedidim. Yani ders ötüş, adam tərbiyyiləş toğrusudaki paranla başlanıdı. Tian Tian adımız beni daim tıllaydı, lekin onun tıllaşlarını bana amrıqlıqıdı da bilmem. O bir işlerini ətraplı koylaydı, çoğun təfəkkür qılıdı. Paramız başlanıp kesse, uçar kuş, gül giyahlardan tartıp, yıldızla alım egece, nakşı koşaklardan tartıp, pelsepe egece, neç saatge gibimiz tüyümeydü. Rujinin turmuştaki omaklıqı gep doğur kemeydü. Muhabbet duyguları ölümü geldiği insan onu çokum yaktırıp kalıdı. Şavşav bilen dereceden taşkari natıq programımızı da tunuşkan, hazırgıca yakşı dostlardan bulup ötü vatımız. O, turmuştan ısıq soğuklarını başlayan keçirgen. Harmaqa mulayim, ama işki dünyası Kayser hem iradeli yigit. İkinci pasillik çempion Chu Chinmu dereceden taşkari natıq programımızı da tunuşkan konu dostum. Nutuk munbiri de onu yeni vağılı azlıq ağa idim. Kiyin onu uçakça kılıp, onun münazır müsabıqısı da birinci buluşuğa küçümden yetişli küçügellikimini etip koydum.

Özgüç paranlığa katnıştım burun İngilizce münazırı kılattım. Mən mundaq bir cümle sözünü nait yaxşı görmən. Mən senin köz karşılığına koşulmasılığı mümkün. Ama senin

Kitap okuşka amrahlıkım küçükümde yitilgen adet. Küçük vaxtımda anam her günü kitap okuşumu talep kılattı. Özümü bazı kızıqarlıq hikayelerini okup yer etdi. Onun hizmeti aldıraş bop ketken çağlarda özümü okuydum. Başlangıç mektebinin ikinci yıllıkıda okup atkan çağda Marak Devin'nin Şahsadı bilen Kembeğal namlıq romanını okudum. Asaslıq işki personajının salahiyeti almışıp qalğandan keyinki qızıqarlıq vaqealar bayan qılınğan bu roman hazırki nurgun kino ve televiziya programmaları senariyesinin əsli tipi hesablanıdı. Məsələn, Xonan televiziya stansının şəkil özgərtiş namlıq programısı. Ocaqda aile şəraitimiz ancaq bayaş atamas idi. Xiyalımda bay ailenin çıray man oxşaydığan bir balısı bilen salahiyetimizni almaşdırğandan keyin kişilarni təsavvür qılatdım. Onundan keyin Aleksandr Yuma'nın Üç Çevendaz, Tümür Niqaplıq Adam qatarlıq romanlarga, Graf Monte Cristo qatarlıq klassik əsərlərge məftun bolup qaldım. Graf Monte Cristo'ni başlanğıç məktəbdə oqıp atqan çağlarımda 8 qetim oqudum. Simfoniya anlığaş, xuddi Graf Monte Cristo'dak sırlıq bir aralını tepib elib, tügümäs baylıqqa erişiş arqılıq tañdaşsız baturğa aylanışni, andın düşmənlərimdin öç elişni təsavvur qıp ketatdım. Başlangıç mektebinin 6-cı yıllıkıdan başlap, kompüter oyunlarına mestanı bop ketken çağılırımdı mu, kitap okuşunu taşlap koymağan edim. Mən rol eliş türüdeki oyunlarını oynayışka, oyunda sözlengen tarihi hikayelerini anlaşka amıraq edim. Alvastı Şehri degen oyunu oynayışka başlağandın kiyin, oyunun İngilizce nəşirdeki kitabını sedib elib, cümlümü cümle əgişip oqa edim. Gərib pəlsəpə tarihidin Rımlıqlanan hikayesi gıcı.

Hörmetli radio anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharari Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşeli, xayr xoş.

ва истимолчиларнинг хизмат унумини ўстиришга ёрдам берганлигини ҳис қилди. Лекин текшириш мазмуни одатдаги танлаш турида бўлмаса, истимолчилар кўп ҳолларда одам кучи мулозиматини улаб беришни умид қилди. Баъзи истимолчиларнинг қаришича, AI хирдорлар мулозиматисига алоқа қилишга тўсқинлик қилдиган тўсолиқ бўлиб қолган. Мутахассислар мундай деб кўрсатди: "Истимолчиларнинг ишлатиш таъсиратини юқори кўтариб, корхоналарнинг AI мулозиматини янала мукаммаллаштиришга тўғри келди. Яъни AI хирдорлар мулозимат сифатини ўстириш, корхонала қилиблашган ҳисоблаш усулини узуксиз яхшилаш, тил материаллари амбирини кўпайтиш керак. Тавуш парахландиришнинг пайдаланиш доирасини моллаштириш, уни ўхшимаган хирдорларнинг эҳтиёжига техими яхши маслаштириш керак. 2023 yılı 2. ayda Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği Köyüşme Alakı Toğru'nun emli mulazimat iktidarını yenimi östürüş toğrusuzki uxturuşunu ilan kıgan. Uxturuşta abutlarının təlvige yenimi avaz kuşciyette Alakı Toğru karxallarının xeyirdarla mulazimat kızıq liniyası kuruşuğa ilan veriş. Asasıq Alakı Toğru karxalları tor bikti. Eplanın körünelik orunda xeyirdarla kızıq liniya telefon numarını ilan kılış. Adem mulazimatini ulaş tertibini adilaştırış. Xeyirdarla mulazimat kızıq liniyasının inkas kaytırış iktidarını östürüşüge ilan veriş oturuq qoyilgan. AI xeyirdarlar mulozimati bir qism iste'molchilarning qonuniy huquq manfaatiga daxli tarz qildimi yo'q? Ba'zi iste'molchilar buningdan gumonlanib qolmoqda. XB Xunu advokat qo'rining advokati Li Jiaomao mulozimatni bildirdi. Muhimi AI xeyirdarlar mulozimatining ishlatilishi iste'molchilar uchun amliy masalani hal qilishda rol o'ynashi kerak. Masalani hal qilish to'salg'usini ko'paytirishni saqlanish kerak. Agar AI xeyirdarlar mulozimatisi iste'molchilar yo'liqqan masalani bartaraf qila olsa va hal qila olsa, uning ustiga hal qilib bo'lmaganda iste'molchilarni odamlik mulozimatga yoki bevosita odamlik mulozimatga o'tkazishga yetaklasi bo'ldi. Bo'lmasa iste'molchilarning qonuniy huquq manfaatiga daxli ta'rif qilishga chetildi. Obyektiv jihatdan qaraganda texnik kamchil bo'lganishqa oldin tasdiqlangan hisoblash usuli va til materiali ombiri mukammal emas. AI xeyirdorlar mulozimati xeyirdorlarning murakkab savollariga javob berishda ormonga tushishlik darmon yo'q. Iste'molchilar bilan fikr almashtirganda yuzaki javob berish, takror javob qaytarishdek o'ngaysiz ahvollar ko'rildi. Subyektiv jihatdan qaraganda AI xeyirdorlar mulozimatidagi yetarsizliklarni butunlay sun'iy usulda to'liqligi bo'ldi. Ammo ba'zi korxonalar mulozimat obodlari bilan foydani o'stirishning munosabatini ostin-ustun qivitib, tanarxni ziyoda qisib, odam kuchi mulozimatining qatma-qat quyuq tuman ichida tasdiq qilib, iste'molchilar ko'p hollarda to'xtamay chekishga, knopkani to'xtamay bosishga to'g'ri kelmoqda. Har bir qadamda AI xeyirdorlar mulozimatchisining tushuntirishini anglab, sal ehtiyot qilmasa, hammasi nolga qaytib, qaytadan boshlanadi. AI xeyirdorlar mulozimatini ishlatishdagi dastlabki maqsad aslida texnikadan foydalanish, mulozimat sifatini o'stirish, iste'molchilarning ehtiyojini texnik yaxshi qondirish uchun edi. To'g'ri tijorat ideyasida chin turib, xeyirdorlarning ta'sirotini o'stirish, iste'molchilarning manfaatini qo'g'dashni boshidan oxir eng yuqori qimmat nishonni qilib, AI xeyirdorlar mulozimati bilan odamlik xeyirdorlar mulozimatini bir tutash planlab, o'zaro to'liqlashni ilgari surdigan, o'zaro yordam berib ilgari surdigan yaxshi vaziyatni shakllantirib, mulozimat to'rini zich puxta to'qib, mulozimatning birikmi kuchini mujassamlab, iste'molchilar inkas qilgan barliq masalalarni to'liq hal qilish kerak. Aloqada tuzum qoidalarini tuzib va mukammallashtirib, xeyirdorlar mulozimat bozorini nazorat qilib boshqarish, tekshirishni kuchaytirish, fosh qilish yo'llarini ravonlashtirish, korxonalarning AI xeyirdorlar mulozimatidan foydalanib, mas'uliyat va majburiyatdan o'zini qochirish qilmishini vaqtida tekshirib, bartaraf qilish kerak.

алда тоқташ ва жол жүріш ядролық учурны өз үстіге алады. Жол бейхатерлігіге бейвасты мұнасәтлік. Лекен кишілерде омумезлік бір хыл хата қараш мәвжуд. Яни, рәң адызлықыны, рәң қарғысы білен пүтілләй оқшаш, рәң адызлықы болса, автомобиль айдашки болмайды деп қарайды. Тянлей мұндақтыры. Рәң адызлықыда яныла мұнасәтлік рәңлеріні пәрхландыры алайды. Пәкат, рәң еқылашқанда пәрқи тишықтыдары төвәлләйді. Yenik derecedeki rang sezimi normalsızlığı, avtomobil aydaş telpigi uygun mu yok, bununla salayeti bar, davalaş aparatları kaydı bu içe hüküm kılış gerek. Avtomobil aydigendin başka yana nurgun kesiple rang sezimi nispeten bazı şartlarını tesis kılgan. Tiyanlayı bu vaxtı mındaktırı. Meselen, Avasya, deniz katnişi, tömüryol katnişi türdeki iş oralarda çırak nuri, yürüyüş belgesi, tömüryol signalini doğru perhlendirişki doğru geliyordu. Kespi rang perq etiş xizmet orınlarda, meselən, qismən tibbi təkşürüş, ximiya sanayiti, toqumçılıq, basmıçılıq, təkşürüş türdiki iş orınlarda. Onudun başqa oxşumığa iş orınlarının rang səzgüsüge bolğan çəkləş dərəcisi oxşaş bolmaydı. Maz sahənin rəsmi salamətlik təkşürüş ölçümü ölçəm kılındı. Tiyallay mundaqdırı. Kündülük tallab təkşürüşdə rang qarğılıqını təkşürüş rəsmini işiltiş yetərlik yuqur önümlik. Agar natijaga qarta talash tortish bo'lsa, aniq diagnoz qo'yish va tibga ayrish to'g'ri kelsa, ko'z kasalliklari bilimining yana texmo enchiga qayta qarab chiqish vositasi bor. Muhim eskertish shuki, pravi elishdiki salomatlik tekshirish qatorliq rasmiy rang sezimini tekshirishda cho'qim saloiti bor davolash apparatlarining qalablashtirish natijasini o'lcham qilish kerak. Tordiki bir parça rasm, bir yan telefon yumuşak detalığı tayınıpla öz aldığımızda yekün çıkarmasızlıkımız gerek. Eğer özü tekşürgen neticegi guman bolsa, Montezim doktorxanlarının köz kesellikleri bölümü gibi erip, kespi kayıt tekşürüş kılsı boludu.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alıqı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətliçiş Münasiveti Ornat Qalıqının 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlıq sözünü anıttınız.

Hürmetlik Biruni Sultani Asanal Alileri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cembulup, Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıqının 30 yılını birlikte tebrikləp, terakiyat muvaffakiyatlarını əsləp, tarihi təcrübələrini yekülləp, kelgüsi planı tüzüvatkalıqımızdın intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın bu yan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, ixtisatının dünya velişi çonkur terakki kılgan. Xalqara endizide çonkur özgürüş bolgan 30 yıl. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki devir pürstini igilep, iki taraf münasibeti de halkımı terakkiyatını işe aşırgan 30 yıl boldi. Biz soğuk uruşunun stüteklerden kutulup, rayon mukumluğunu ortak koyduk. Biz Şerqi Asya iqtisadının bir gevdilişigi yetekçilik kılıp, ortak ravajlanış, gülünüşünü ilgiri sürüp, 2 milyardın artık halkını tekimi yakıştırmışı eriştirdik. Biz koşnula inak dostanı ötüdüğen, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan parlak yolunu tepip çıkıp, kündün künge zişlişivatkan tağdırdaşlık gevdisi buluşku yüzünüp, insaniyetinin terakiyat işlerini ilgiri sürüşge mühim tökpü koştuk. Bugün biz Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın umumüzlük strategiyelik hemrahlık münasibeti ornatkalıqını resmi cakarıldık. Bu, iki taraf münasibeti tarihideki yeni abidi bulup, rayon ve dünyanın tanışlığı, mukimliği, güllenişi, ravajlanışıga yeni hareketlendir güçküş koşudu. Kesiptaşla, Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştifakı hemkarlıkının 30 yıldın boyanki muvaffakiyetleri, iki tarafının coğrafiyelik oranı yakın buluş, adimiyet alakası koyuk buluştek özgüç şeraitinin bolgalıkının kolu geldi. Tihimi muhimi, bizning davrning taraqqiyot iqimiga faol uyg'unlashib, to'g'ri tarixiy qaror chiqarganligimizdan bo'ldi. Birinchidan, o'zaro hurmatlashib, xalqaro munosabat asosiy mezonida ching turdik. Sharq madaniyatida o'zi loyiq ko'rmaganni o'zgiga mutanmaslikka ahamiyat beriladi. O'zaro barobar muomala qilish, inoq billi o'tish bizning o'rtaq orzuyimiz. Biz tınış birli turuşunun 5 prinsipi ve Bandung royini başlamçılık bilen teşebbüs kıldık. Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştifakı'nın söhbet emrahları içi de Cungu Şerqi Cenubi Asya dostane hemkarlık şartnamesige en aval azab olgan. Biz özara köngül bülüdüğen zor işlağı ehmiyet berip, bir-birimizden terakiyat yolu hürmet kılıp, samimi fikirliş arqılıq, düşünüş və işençini aşırıb, oxşaşlıqlarda birlik kilib pərqlərini saxlab kiliş arqılıq, ixtilab və məsələlərini muvafiq bir tərəf kilib, Asiya qimmət qarışını ortaq qovduduq və əvüc aldırduq. İkincidən, əmkarlışıb ortaq paydı ilib, teniş tərəqiyyat yolu dumanduq. Cungu bilən Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştipaqıqı əza dövlətlərinin tarihi keçirmişleri oxşub getirdi. Devletinin tenişliği ve xalqının bəxs saadetini işe aşırış bizden ortak nişanımız. Biz rayon tenişliği ve mukumluğunu qatdi qoğdab, diqqətni başdan axırı tərəqiyyat baş temisiği mərkəzləşdirib, erkin soda rayonunu başlamçılıq plan qurub, bir bəlbaq bir yolunu yuqur süpətti ortak bərpa qılıb, rayon umumüzlük iqtisadi hemrahlık münasibeti kelişimini imzalaşqa ortak türütkü bulup, rayon yuğurma terakiyatını ve xalqının bəxs saadetini ilgiri sürdük. Üçüncidən, öz ara hemden bulup, yakın ötüş, samimi buluş, mənfəət yetküzüş, kən qorsaq buluş ideyasını əməliyyət görsətdik. Cungu bilen Şərqi Cənubi Asiya devletleri iştifaqı bir-birigi qoşna. Öz ara yardım biriş bizning ortak en-enimiz. Cungu bilen Brunei'da oxşaşla alavetini tən körüp, Japanımı tən tartıştaydıgan makalba.
Biz daim uruq tuqallardek bardi keldi qilib, dostluqni qadirlab, lavzimizda turib, xushallıqni ortaq tabirkledik. Qiyinchilikda özara hamdam bolduk. Asiya pul muamila krizisi, xalqara pul muamila krizisi, yeni tasman öpki yallığı yuqumi qatarlı xırslağı qol tutuşup taqabıl turuş arqılıq, təqdirdaşlıq gəvdisi enini küçəytdik. Tötinçidin sığdırışcan bulup, öz ara örnek ilip, uçuk rayonumuzunu ortak yarattık. Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletler İştifakı'daki millet, medeniyet, dillanın rengaren, köpkıl, sığdırışcan buluşu bizden ortak genimiz. Biz Şarkı Asya medenlikinin akıl paraset ilip, içi bitiş ideyesi arkalık rayon iktisadının bir gevdilişige itekçilik kılıp, Baraver kengiş arqılıq Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı yetəkçilikidəki rayon həmkarlığını alğı siljitib, sığdırışcan royi halət bilən içi vitilgən şundaqla başqılanı çətki qaxmaydıqan dostla çəmbirki qurup, ortaq kengişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhriman buluş prinsipini əməliləşdirdik. 30 yıllık qımmətlik təcrübələ Jongo bilen Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın ortak baylıkı bulup, iki tarafının umumüzlük, stratejilik, hemraklık münasibetini terakki kıldırışka asas elip verdi ve onu kollanmağı ilgi kıldı. Biz bunu əsilep kadirlişimiz, uzakça dağımlaştırışımız, hem de yeni emeliyet ceryanı da üzlüksüz beyitişimiz ve ravajlandırışımız gerek. Kesiptaşla At uzun yolda sınılar, Adem uzak yılda. Jongo ilgirimi Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın yakşı koşnisi, yakşı dostu, yakşı hemrayiydi. Hazır mı şundak, kelgüsüdü mü, mengü şundak buludu. Men şunu kaydı tekitleymen ki, Jongo taraf Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nı kaddi tevrenmeyi, Etraf diplomatiyası da oldun oylaşıdığan nişan kılıdı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın iştifaklıkını ve Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı ortak gevdisi kuruluşunu kaddi tevrenmeyi kollaydı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın rayon ramkisideki merkezlik oranını kaddi tevrenmeyi kollaydı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın rayon ve halkara işlada teximi zor rol oynayışını kaddi tevrenmeyi kollaydı. Yakında Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komitetinin 6. Umumi yığınını içip,

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك يەكۈنلىدى. جۇڭگو خەلقى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى رايون ۋە دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ، تېخىمۇ زور ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن بىرلىكتە ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ئىگىلەپ، كاشىلىلارنى تۈگىتىپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىپ، ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يېڭى قەدەم تاشلاشنى خالايدۇ. كەلگۈسىدىكى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى مۇناسىۋىتى توغرىسىدا مۇنداق بەش تۈرلۈك تەكلىپ بەرمەكچىمەن. بىرىنچى، تىنچ يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق بولمىسا ھېچنېمىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. تىنچلىق بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق مەنپەئەتىمىز، شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق ئارزۇسى. بىز رايون تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىلىرى ۋە قوغدىغۇچىلىرىدىن بولۇپ، قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىشتە، ئىتتىپاقداش بولۇۋالماي ھەمراھ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تىنچلىققا تەھدىت سالىدىغان، بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان تۈرلۈك پاسسىپ ئامىللارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك. بىز ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىنى كۆپچىلىك بامەسلىھەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ زومىگەرلىككە ۋە زوراۋانلىق سىياسىيغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ. ئەتراپتىكى قوشنا دۆلەتلەر بىلەن ئۇزاققىچە دوستانە ئۆتۈپ، رايوننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تىنچلىقىنى ئورتاق قوغداشنى خالايدۇ. ھەرگىز زومىگەر بولمايدۇ. كىچىكنى بوزەك ئېتىدىغان ئىشنى تېخىمۇ قىلمايدۇ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون قۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون شەرتنامىسى كېلىشىمىنى بالدۇراق ئىمزالاشنى خالايدۇ. ئىككىنچى، ئەمىن يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. يېڭى تاسمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، دۇنيادا مۇتلەق بىخەتەر يېگانە ئارال مەۋجۇت ئەمەس. ئومۇميۈزلۈك بىخەتەرلىكلا ھەقىقىي بىخەتەرلىكتۇر. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ساغلاملىق قالقىنى ھەمكارلىق تەشەببۇسىنى يولغا قويۇشنى خالايدۇ. جۈملىدىن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە يېڭى تاشلىمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسىدىن يەنە 150 مىليون دانىنى ھەقسىز بېرىپ، مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنا ئەملەش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش فوندىغا يەنە 5 مىليون ئامېرىكا دوللىرى قوشۇپ بېرىپ، ۋاكسىنىنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش ۋە تېخنىكا ئۆتۈنۈپ بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئاچقۇچلۇق دورىلارنى تەتقىق قىلىپ ياساش ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئۆز ئالدىغا كاپالەتلەندۈرۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئاساسىي قاتلام ئاممىۋى سەييە سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ۋە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىشىگە ياردەم بېرىپ، زور تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. بۇ رايون يەنە تۈرلۈك ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك ۋە غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك خىرىسلىرىغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، مۇداپىئە ئىشلىرى، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، دېڭىزدا بىرلىشىپ ئىزدەش قۇتقۇزۇش ۋە مانېۋىر ئۆتكۈزۈش، دۆلەت ھالقىغان جىنايەتكە زەربە بېرىش، ئاپەت باشقۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىمىز كېرەك. نەنخەي دېڭىزىنىڭ مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغداپ، نەنخەي دېڭىزىنى تىنچلىق دېڭىزى، دوستلۇق دېڭىزى، ھەمكارلىق دېڭىزىغا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئاۋات يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. مەن يېقىندا دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرۇپ قويدۇم. بۇنىڭدا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىرىسقا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ،
dünya iqtisadının əsli kilişini ilgiri sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlımısını tez əməliləşdiriş məqsəd kılınğa. Bu təşəbbüs, Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin terakiyat ihtiyacı mas kilodu. Bunun da Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı ortak gevdisi arzusu 2025 bilen maslaşdırıp önümlü aşırğılı boludu. Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin yuqumğı taqabıl duruşu və ixtisadni əsli kəltürüş üçün Jongo tərəb kəlgüsü 3 yılda Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a yana 1 milyard 500 milyon Amerika dollarlıq tərəqiyyat yardımı berişini xalaydı. Jongo tərəb Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı bilən xalqara tərəqiyyat həmkarlıqını qanat yaydırıb, Kelişim söhbütünü başlap, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı tərəqiyyat bilim toru kuruşunu kollaydı. Namıratlarını azaytış sahəsindeki alaqa həmkarlıqını küçəyitib, tempon sığdırışcan tərəqiyyatın ilgiri sürüşünü xalaydı. Biz rayon umumüzlük iqtisadi həmraqlıq münasibiyeti kelişiminin rolunu umumüzlük cari kıldırıb, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Devletleri İştifakı Erkin Soda rayonunun üçtünün nusqusi kuruluşu da baldırak iş başlap, soda ve selinmini erkinleştiriş, kolaylaştırış seviyesini östürüp, rakamlik ixtisat, yeşil ixtisat qatarlıq yeni sahalardaki əmkarlıqını kengaytip, ixtisat soda da yenilik yartıp, tərəqi kiliş boyuca ülgü körsütüş bakçı rayonunu ortak kuruşumuz gerek. Jongo gayet zor işki bazarı ige. Biz bu bazarını izçil Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerine içib etib, bu devletlerinin teximi köp əla süpətlik məhsulatlarını import kılışını xalayımız. Bu kəlgüsü 5 yılda tırışıp Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'dan 150 milyard Amerika dollarlık yezigilik məhsulatlarını import kılışını mı öz çıqalıdı? Bir belbağ bir yolunun yukarı süpəti ortak bərpa qılıb, Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı oturuq koyğan, Hindi okuyan Tiniş Okyanğa nəzər siliş təşəbbüsü bilen bolğan həmkarlıqını yolu koyuşumuz gerek. Jongo tərəb bir belbağ bir yol xalqara işləp çıxırış ixtidari həmkarlıqını yukarı süpətlik tərəqi qıldırış ülgü rayonunu yanımı ilgirləb bərpa qılışını xalaydı. Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'a əza devletlerinin xalqara quruqluq deniz sodisi yeni yolunu ortak bərpa qılışqa qatnışını qarşı alıdı. Jongo tərəb pən texnikada yenilik yaratışını yüksəldiriş planını başlap, Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'nı min türlük ilğar qolunışcan texniki bilen təminləydi. Kəlgüsü 5 yılda Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı'daki 300 yaş alımının Jongo'a gelip ilim almaştırışını kollaydı. Rakamlik idari kili söhbüti ilip berip, rakam teknikisini yanılaş, kolun işini çonkurlaştırışını təşəbbüs kılıdı. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen təbiyyət inak bile ötüş, mängülük tərəqiyyatını işqa aşırışının asası. Jongo tərəb Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı bilen kelimat özgürüşüge taqabıl duruş söhbüti ötküzüp, siyaset cəhətdə pikirlişiş və təcrübələrini ortaqlaşışını küçəyitib, imkaniyetlik sicil tərəqiyyat yirik planını cipsilaşdırışını xalaydı. Rayonun energiya tipini özgərtişige ortaq türütkü bulup, Pakiz energiya həmkarlıq mərkizi kuruş üstüde izdinib, Asili energiya texnikisinin tən bəhrilinişini küçəy etişimiz gerek. Yeşil pul mamilə və yeşil silinma həmkarlıqını küçəy etib, rayonunun tövən karbolluq, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını tərəqi iqi qilişimiz gerek. Jongo tərəb, Jongo Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı yezi iqilikini yeşil tərəqi qıldırış hərkət planını yolu qoyub, hər qaysi dövlətlə Yezi igilik tərəqiyyatının əvrişimliki və imkaniyetlik sicilikini açırışını xalaydı. Jongo Şərqi-Cənubi Asiya Devletleri İştifakı əza devletlə
Deniz Okean Pen Teknikisi boyunca birleşme tetkik kılıp yaratış merkezinin hayati küçüğünü aşırıp, kökrenlik, ıhtısat, emrahilik münasiyeti berpa kılıp, Deniz Okean'ın imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. 5. Dostane yurt makanı ortak kuruş. Tınışlık, terakiyat, adillik, hakkaniyilik, demokratiye, erkillikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kımmetini teşebbüs kılıp, medenilikle ara almaştırış, örnek ilişkini çonkurlaştırıp, rayon köpkül medeniyetinin alahidliki ve özellikinin yakış paydalanışımız gerek. Yukum dinkin kişilerinin beriş gelişini tertiplik esli keltürüşünü pahal oylaşıp, medeniyet, sayahat, akılla ambri, taratku, ayalla işleri katarlık sahelerdeki almaştırışını devamlık algı salcıtıp, iki taraf halkını öz ara tekimi düşünüdüğen, yakın ötüdüğen, yugurludüğen kılışımız gerek. Cungu ve Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın kelgüsü yaşlığa mensup. Cungu taraf, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı bilen kesbi mağarıp, okuş tarihini öz ara itiraf kılış katarlık cihetki emkarlıkını küçeytiş. Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı en kabil yaş ıhtisasla okuş mukafatının sanını köpeytiş. Yaşla lagiri katarlık faaliyetlerini kanat eydirişini halaydı. Kiler yili biz Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı ve Hangzhou Asya Tenerket Musabıkısını arka arkadan kütüv alımız. Cungu taraf bunu fırsat tepilip, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nı eza devletler bilen bolgan tenterbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çonkurlaştırışını halaydı. Kesiptaşla, kadimde cungulukla ahlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelge aşıdı. Halık raygı yakkan iş çokum futukluk boludu digen. Emmeylen, halıkının güzel turmuş stikini kalbimizgi püküp, tınışlıkını koğdaş, terakiyatın ilgiri sürüştüğün ibaret devir burçunu zimimizgi ilip, kol tutuşup ilgirlep, davamlık küreş kılıp, tihimi müstekkem, Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı tağdırdaşlık gevdisi berpa kılıp, tihimi avat, güzel rayon ve dünyanı birlikte berpa kılaylı. Hürmetli radyo okuyucular, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 22. günü Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı Söhbetleşiş Münasibeti Ornatkalıkı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan tağdırdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlık sözünü anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programısı bugün yana oxşaşlar yeniçe məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızı awalqadakı yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlaşdırılgandı? Ula qızıqsanlar, deyiqtinglar, davamlıq bizdə bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yan okşaşla yeniçi mezmunlar bilan huzurunlar yetip geldi. Programımızni avval qadayli yaqtırıp anlaydıqanlaqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq mezmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizde bolsın.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ismingiz nima? Dedi jalaqlab titrayotgan Jonghong eshikdan kiribla. Jinhua, sizning ismingizchi? Jonghong. Jonghong, turasizgo, yurong bilayni izdaylik. Bilayni kerak izdaylik Jinhua. Oldi bilan sizdan bir gap so'rab baqay. So'rang, qanday savolingiz bo'lsa mayli, ranjimayman. Mushkipingiz rasa? Men azaldan yolg'on gapib baqmadim Jonghong. So'rdim emsa. Shundoq tas savol o'xshamamdi u, dedi qiz kulib. Qo'rqmay so'rab emam siz. Layiqingiz bormi? Men mushkungacha to'y qilishni xiyolimga keltirib baqmadim, dedi qiz yigitga lappada qarab. Ismingiz bek chiroyli ekan. O'zingiz uning nima chiroyli ekansiz. Tehi hech kim meni bundoq maqtab baqmagandi. Rost aytaman, men umrimda sizdek chiroyli, mehrsiz qizni ko'rib baqmagan. Yolg'on gap qilmang, dedi qiz nozlanib. Shaharda chiroyli qizlar jiqqu, shularga to'liq qarab ko'zlaringiz tilib ketganda aqchan. Men hozirgacha bir qizg'imi tikilib baqmagan. Ko'ngil degan oshindoq narsa. Qiz yigitlar tunji qitim uchrashqandilar, bir-biriga maftun bo'lib qoldigan hodisalar ozmi? Biz tuyuqsiz partilgan bundoq so'yguni oldirib ko'ngil berganlik deb ayiblashga haqli emasmiz. Chunki so'ygi qaynimiga tuyuqsiz petib qolgan qiz yigitlarga bir-birini sinaydigan jarayonlarni besib o'tishning hech qanday zarurati qolmaydi. Jinhua yigitlarga o'ngaylikcha qo'l tutqizadigan qiz emas edi, lekin Jonghongni asalli yoqtirib qoldi. Jinlong xotini bilan qizigan Nurxon bilan uning Xanzu o'g'li to'g'risida bir qancha qitim hayajonlanib o'tirib so'zlab bergan edi. Yigit degan shundoq bo'lsa, degan edi shu chaqda Jinlong xotini bilan qizi Jinhuaga. Uni Nurxon bilan eri Avutmi, ularning bolalari bilan navrlarmi, qo'lim qo'shlarmi eg'izdan tushirmay maqtaydi ekan. Undoq axloqliq, qo'lidan ish keladigan, ko'ringanli odamga yaxshilik qildigan yigitni kim maqtamasin? U yigitning urug' tuqqanlaridan tuyuqsiz ayrilib qolganligini anglab uning bek ichim og'rib qoldi. Dadisining shu gaplari Jinhuaning yodida edi. Men sizlarga maqtab bergan yil qiyog'ochi yigit ati uyimizga keldi. Yangidan silingan uyimizning eshiklarini shu yigitga yostadigan bo'ldim, dedi bir kuni Jinlong. U yigitni axir ko'rdigan bo'ldim, deb xoshal bo'ldi qiz. Bek yaxshi bo'ldi. U yigitning taqdirqi mijoz qandayroqdi? Tong otdi. Jinhua saharlik o'rindan turib ketdi. U shahardan minbus keldigan tarafga pat-pat ko'z tashlab qo'yapti. Avtomobilning to'xtagan ovozi anglandi. Jinlong ishdek talog'i chiqib ketdi. Qiz onasiga qaradi. Ana uy ishlari bilan aldirash edi. Qiz uyning derazasidan taqazzolik bilan talog'i qaradi. Yigit ishik oldida Jinhuaning dadisi bilan so'zlashib turardi. U yog'ochilik saymonlari selingan xaltani ko'tirib olgan edi. Yigitning yo'g'on ko'zlari, qo'shimi qoshlari, quyuq qapqara chashlari, kelishgan qaddi qomati, ochiq chiroyi, yarishimliq kiyimlari qizning ko'ziga eng tan yiqimliq ham chiroyli ko'rindi. Qizning chiroyiga kulga, yurakiga bir xil illiq iqim yomirdi. Qiz bilan yigitning ko'zlari ular uyga kirishdan burunla bir-biriga o'tliq so'ygi izhor qilib bo'lgan edi. Shunga birmi yigitga qo'lining uchini tutqizmay kelayotgan qizning yuragi yigitga talpingan edi. Qiz bilan yigitning uyqusiz kunlari boshlandi. U shikdarizlan qachonmi yasab bo'la? Deb o'ylaydi uyqus qashqan qiz, yotqinida u yoqdan bu yoqqa o'rilib. Biz qachonmi to'y qilib, bir uyda billoyat kechiramiz. U uyimizga alchavasa, todam ulog'i nima deb javob bera? U sen biz uyda yo'q chaqda qizimizni aldab, uni qiltoq tushiribsan deb Jonghongga o'sh bo'lib qolamu? Yoq, todam uni hargiz ayiblamaydi. Qaysi ota-ona qizining axloqliq, yaramliq kelishgan yigit bilan to'y qilishni xohlamasin? Dadam menda hargiz ranjimaydi. U mening Jonghong bilan to'y qilishga qo'shildiganligimdan xabar topsa, chuqur qo'shal bo'ladi. Jinhuaning ota-onasi qiz bilan yigitning yurakida yilinjayotgan bu o'tdan xabarsiz edi. Jonghong shaharga qaytdi. Qizga yigit go'ya o'zining yurakini billa elib ketgandek tuyulib, qo'li zodil ishqa bormay qoldi. U turib-turib cho'nqur xiyolga ketib o'ltirib qoladdi. Qizidagi bu o'zgarishlarni onaning ko'ngli to'ydi. U bir kuni xiyolga ketib o'ltirgan qizga eg'iz ochdi. Qizim, sen yaqindan buyon o'zgirib qolganda qilasan go, dedi u. Mendan bir ishni yo'shirvatamsan? Qiz onasiga nima deb javob berishni bilmay, xijil bo'lib ishdek yerga qarab oldi. Sen birasini yaxshi ko'rib qolgan o'xshamamsan, qizim? Qiz tirniqini tatalab, yerdan beshni ko'tirmay kulimsirab qo'ydi. U bir yigitni yaxshi ko'rib qolmagan bo'lsa, savolimga shu alla yoq deb javob bergan bo'ladi, deb o'ylaydi ana.
O çoğun birisini yaktırıp kaptı. Onun yüzlerde tuyuksız payda boğan dan korektilla, könlüm bunu tuygan. O yigit kim? Dedi ana kızının beşini kötürüp. Bunu ananda mı yoşuram sen? Senin öyü çakık bulduğun vaxtın mı kep kaldı balam? Muş kem gici bizni yerge kartılgan işlanı kımıdın. Yaxşı yigit bilen toy kısan, bizden baktımız. Sen, el kıyakaç yigitini yaxşı görüp kağıtman sen? Yüzleri hüppede kızırıp ketken kız, anısını çeyim kıçaklı valdi. Anının könlüge hemi şayan boldi. O şatlandı. O nemiş ki şatlanmısın? Can kongdak ahlaklık, ıhtıdarlık, kilişken yigit, küy oğlumuz bolsa, bizden nemi armanımız? Dep oylaydı ana kalbi söyünüp. Jinhua onun bilen öy tutsa hergiz boyun kısıp harlanıp kalmaydı. Lao Jin'nin o jigitini yağacılıkka teklip kılıp, öyge elip gelgini pek yakış bop diken. Üzümle sangılap durgan baranın astığı koyulgan karvatının üstü de, Can Hong bilen onun tağısı Can Shen paranışıp oltırattı. Akam mu, yengem mu, boğam mu, momam mu şu güzel çigra rayonda, her millet halkı bilen bay yokunu tən körüp, billi yaşap, billi kantar ahturgan balam, dedi Can Shen. Ecel digen, şundak rahimsiz bulu digen. Ula bir-birlep alemden ötken de, jürükümüz kan zerdap kıt oldu. Oğlum, turmuşnun elekçiliki bilen senin halından vaxtıda xeber mi alamadık? Bəxtki yarışa, Nurxandek bir ali canap, bağırı yumuşak, pidakar anığı yol kıp kapsan oğlum. Ula, yalğızlıkım ne, yetimlikim ne, silanın yinimde yokluk onlanı belendirme de etağa, dedi Can Hong iğirtinip. Mən ulağı mängülük qarızdar. Şunda akbalam, dedi Can Shen. Bu dünyada bağır illik adamlacık. Mən seni sürüştürüp jürüp aran taptım oğlum. Şu tapta yurtki uruk tukkalla yolumuzga karaplı olturdu. Mən ulağı seni çokum tipip kilimen dep vədi bəgən. Şuna iştikrek tayarlı qığın. İşki gün dinkin yolgu çıqaylı. Uruk tukkallanın yaxşı gönlüge meni dep jirak yedin kəgin azga rəhmət dağa, dedi Can Hong. Lekin mən hazır bu ayıldı nərgiz ayrılalmaymən. Ondaq demə balam, mən seni dep Cansu'dan keldim. Yengimiz Nurxan bilen akımız Avud 7-8 yıldan buyan eğirini jıqtatıptu. Ulanın şu kılgalırgı rəhmət. Əmdi ulağı eğirini seli vermək, gipimini anlap, mən bilen yurtkı ketken balam. Mən əmdi ulağı eğirini sanmaymən. Bu ayılda minin bağır yumuşak ata anam eni sınırlarım ba. Mən tinəb təmtirəb, çıxış yolu tapanmayı jürgəndə ula mağa başpana boğan, ğamxorlı qığan. Nurxan anam bilen Avud adam hazır yaşınıp keselcan bop qaldı etağa. Mən ulanı taşlap, hiç yerge ketelmeymen. Aldırma, yakşırak oyunlu paka sen balam. Mən mu sana ulanın yakşılığını unutup kettemedim go. Könlündü bozula, yakşılık digenli jirak tuturup mu kığılı boludu o balam. Mən bu geplerini sizge kaytı kaytı oyunup andın devatı mən tağa. Könlünüz giken mi son? Sizge şunu kesiple dep koyay. Mini can soğu elip gitmen dep avarı bulman. Kattiye niyet kikagen okşumam sen. Şundak. Makul balam, dılınını ağırıtkım yok. Mən bu yergi seni hoşal kılay dep kagan. Ketmey mən desan, mən de nemi amal. Nurxan ananın yeni de tür mən desan mu, meyli. Lekin, Cansu'daki tukkallarını mı unutup kanma? Unutup kanmay mən. Mən Nurxan anan bilen avut adamını Cansu'daki tukkallarının yeni de çokum ep bar mən. Hə, ep bağın balam, dedi Can Shen hoşal bulup. Ola bilen uruk tukkalladek arlaşıp öteyli. Can Shen son kıstın yoğan bir bolağını ilip Can Hong'un aldığa koydu. Tağa, dedi Can Hong hayran bulup. Bu nime? Bu atabuğumuzdan kalan mırasının atanğı təbə kısmı balam. Mıras demsiz? Hı, mıras balam. Tukalla bunu sana tapşırıp yerişti mağın alaydı tapılığan. Könlün düşken kızla bağdı o balam. Can Hong xecil bulup gezgisini kaşladı. Taladın Hasan Can kırıp geldi. Can Shen tağa, kandak ekvalınız? Dedi Hasan Can. Adı kız çıkıp kaldı mı? Hı, özünüz çofkam. Kelin, oltırın. Oyfkam, sanayım boldı. Dedi Hasan Can, Şaucan'ı külüm sırap karap. Yüzlerin, horazın tacide kızırıp getip duğu. Bu, inin seyheci birer kızgımı kamaq taşlap bakmağa okşaydı. Dedi Can Shen külüm sırap. Şuna aldımda tılı tutulup, tırnıqını tatla avatıdı. Can Shen tağa, Şaucan'ı selçaklap kağa okşaysız cümo. Dedi Hasan Can kakaklap gülüm. Muşi yurtki en çıraylık bir kızını allı kaçan torgu çüşürp oldu o. Yaray sen, oğlum yaray sen. Dedi Can Shen, hoşallıkıdan on kol barmağını çıkarıp. Boptu oğlum, yaray sen. He, o çıraylı kızcak ne? Man kaçan köstü sen oğlum? Mən hazır şu çıraylı kilinizin uydin keldim Can Shen tağa. Dedi Hasan Can külümsirip. O yerge, neymiş ki bağınım ne bilemsiz?
Чаңхон орындын леккеді тұрып, гәзгісінің қашлығыны жә бағы тәрәпкі қарап іштек маңды. Хәсенжан оны каппыды тұтып алды. Тоқта, нәгі бар сән? Менің қанда қабарып кәгінімні аңлығын ек оқшымамды? Нұрхан Хәсенжанның авазын аңлап өйден чықты. Балам, беріп кәге оқшымам сән? Деді Нұрхан Хәсенжанға қарап. Құш қабар еп кәген сәне? Оғылың яман қабар еп кәмейді ғой, апа? Деді

yarışımlık kiyimlerini kiyişken, meydilerge rengdar güllerine takışı olgan Hasanjan Katarlık 4-5 neper yaş erkutun mu Nurhan ana deyişip, onun bilen kucaklaşıp körüştü. Xanzu halkının yarışımlık enenvi toy kiyimlerini kiyip, meydisige çıraylı kızıl gül takıp alğan Canşan Nurhan'ın yanına geldi. Yenge, könlünüz unumaptı da, dedi o külümsirep. Mağam maykağın turukluk toyğı yenik hepsiz. Bugün benim beşim köyki yetken kün ufkam Canşan. Oğlum yalkın bilen kızım altın gülünün toyu buluvasa, men uyumda kandak mı oltıralay men? Beşim bilen minip bos mu, bu toyğı kemisen bomaydı? Sizge Cansu'daki tukkallarım namıdın teşekkür bildirmen yenge. Kız bilen yigit geldi, degen sadala kötürüldü. Yarışımlık toy kiyimlerini kiygen Canhun bilen Jinhua, koldaşları hem dostları bilen bille, merikiz alığı kırıp geldi. Ulanın kendin, jigitle garmon, gitarlarını çilişip, nakşı etişip kırıp gelişti. Kız jigitle meriki meydanını kırıpla usulgu çüşüp getişti. Canhun bilen Jinhua, Nurhan anı bilen Ağut'un aldığı berip, egilip salam kılıp, koldurdaki güllerini tuttu. Közlerge bir dilli yaş gelgen Nurhan ana, jigit bilen kızının çeksigi suyup koydu ve ''Bahtlik bolunla balalarım'' deyip Jinhua'nın koluğa altın özük silip koydu. Ağut koludaki güllerini yeni de oltırgan Canşan'ı tuttu. Canşan orundan çacırap durup Ağut'a egilip salam kıldı ve ''Aka, rahmet sizge'' dedi. Мәрекі залығы ярышымлық әнәневі той кейімлеріне кейген Джинлон білән оның құтыны кіріп кәлді. Вә ұдыл Нұрхан білән Ауытның алдығы кәлді. Джинхуаның анысы Нұрхан білән мәңзіні-мәңзігі еқіп көрішді. Джинлон Ауытның құлыны чейін сықып тұрып, «Құдам, той мұбарек болсын!» деді. «Рәхмет, құдам!» деді Ауыт. «Балыла, бәхтлік болсын!» Жаншан орындың тұрып, қолыдегі гүлләрні Джинхуаның анысыға тәқдім қылды. Jinhua'nın anısı Canşan təqdim kılgan güllerini Nurhan'a tanıdı. Rahmet sanlım, dedi Nurhan, Jinhua'nın anısı'nı minnettarlık bilen çekilip. Bu güller, aşı güldümü çıraylık, akıllık bir kızını biqip, terbiyelip, katarğı koşup, mağı kelinlik bəgən, sizdek ak gönül tökpikar anıgı mənsüp. Sahnede katarlaşıp oltırgan sazendilen saz çilişki başladı. Kız mikrofon aldığı kilip, nakşı etişik. Talab qısam bir yotum suni, azim derya bop aqqan jan anam. Vapadarlıqnın çıraqlarını dilimde her gün yaqqan jan anam. Gülxanda küyüp balı otada bir ömür japa çekken jan anam. Bizni baxtlik qılımız yardab, özü hal sırap ketken jan anam. Balala Canhongnun toy merekistin kiyla, kesalcan atansını məcburi doktorxanada yatqızdı.

Canxong bilan Jinhua başqa ballar bilan billa ularning yenidan zodila ayrılmay holidan obdan xabar oldi. Anamizga biz qarayli ufkam, dedi Hasanjan bir kuni Nurxonning yendi o'tirgan Canxongga qarab. Sen Jinhua bilan billa Jiangsu taraflarda sherinoy o'tkazib kel. Changshan tog'imizni mo yolg'iz yolg'iz yeb qo'ymaylik. Jiangsudagi tuq qaldirami xoshal bo'lib qolsin. Undoq desang bo'lamdi aka, dedi Canxong ranjib. Anam mo dadam mo og'rib doktorxon deyassa, bizning ko'nglimiz qandoq o'yin tatdi. Bizga Nurxon onam bilan avt odamning salomatligidan ortiq xoshallik yo'q Hasanjon aka. Biz amra bo'lmasakmi, Changshan tog'am Jiangsuga yolg'iz keta olaydi. Tuqqanlarni kerak yo'qlasakmi bo'layverdi. Nurxon onam bilan avt odamni saqaytib olsak, ondan xotirjam bo'lamiz, deb gap qistirdi Jinhua. Sizlarning xizmatingizlar bilan ishqi chiqiveringlar. Dadam bilan onamga Jiangxong ishkimiz qarayli. Nurxon bilan avtning bolalari yangidan to'y qilgan Jiangxong bilan Jinhuani har qancha zo'rlasmi, ular sirtqa chiqib sherinoy o'tkazishga unimadi. Ularni o'zi bilan Jiangsuga billa elib berib, tuqqanlarga ko'rsatishga ko'z yetmagan Changshan o'z yolg'iz yo'lga chiqdi. Doktorlar bir kuni atdiganda avtning kasallar karvatida yo'q turganligini ko'rib, hayron qoldi. Buni anglagan Nurxonning ko'zlari qorong'ulashdi. Balalar bilan navrlar qattiq andishiga tushdi. U nega ketgandi, deb o'yladi Nurxon yurki eg'ib. Uning qon besim yuqori tusa, doktorxondan nimishqa untunsiz chiqib ketgandi. U birar xim qadar yo'lqib qas qanday qig'liq. Balalar bilan navrlarning avtni izda bamg'a yer qamadi. Ular mallarning yinidan bir kunmi ayrilmagan bu bovayni oxir mal qotindan topdi. Qo'lida bir siqim chopni ching siqimlab olgan avt o'zi qorosda beqiyotgan qo'ylarning yinida yiqilib yotatdi. U ko'ngil qo'yib boqqan semiz qo'ylar eg'ilning ichida so'naylinib yotgan avtga chakchiyib qarishib, xirtildishib turishatdi. Nurxon o'ziga chin aqida bog'lagan, o'zini bir umr qadrlagan, oilaning, bolalar bilan navrlarning eg'irini hordim taldim demay ko'tirib kelayotgan, malchilikdan kech kunduz bosh ko'tarmaydigan bu bag'ri yumshoq, japokash, kuyimchan erining o'limiga bardoshlik berolmay og'rib qoldi. U doktorxonada qaytib yetishni xohlamadi. Avut uning xoshalligini mo, arzu armonlarini mo o'zi bilan billa elib ketganda qilatdi. Ayni yillarda bo'yni qisilib, chiqish yo'li izlab yurgan ashu oq ko'ngil xanzu yigitga illiq makan hozirlab berib, uning holidan 7-8 yil xuddi o'z onasidek xabar olgan. Uni o'z quli bilan o'ylab, beshi xoshalliqdan ko'kka yetgan Nurxon ona sakratqa tushib qolganda, uning xanzu o'g'li Jiangxong xotini bilan billa bir yeshik anor suyini ko'tirib, u yotgan uyga yig'lamsirab kirib keldi. Eg'ir kasal azobi tortib ojizlashib, jug'i kichiklab ketgan. Odam to'niyolmas bo'lib qolgan onaning yonida xotini bilan billa issiq yosh to'kib turgan bu xanzu yigit shu topda uyga yig'ilgan bolalar bilan navrlarga insonlar o'tirsidiki qudratlik mehr muhabbatning millat chek chegaralaridan olqib ketadiganligini isbotlab berayotgandek qiladi. Qalbi olamcha sevgiga to'lgan g'amguzar ona xanzu o'g'li akelgan anor suyini ichalmadi. Nurxon ona olamdan o'tgan chaqda Jiangxongmu uning uyg'ur bolalari va navrlari bilan billa uning o'limini uzatdi. U yenida turgan Farhodqa mening baxtli oilam topgan pullarim uyg'ur onamning menga bergan cheksiz mehr shafqatiga yetmaydi ufkam deganda Nurxon onaning bu amroq navrisi o'zini yig'idan tutolmay qoldi. Oradan 3-4 yil o'tib ketdi. Lekin Jiangxongning musibat kuni aytgan shu so'zlarini Farhod tegicha unutay olmadi. Jiangxong hozir farzandlik bo'ldi. Korxonani qurdi. U Jinhua bilan o'moq balasini avtomobilga silib, sovg'i salomlarini ilib, Nurxon onaning bolalari bilan navrlarini pat-pat yo'qlab turardi. Nurxon onaning bolalari bilan navrlarimi Nurxon ona jon uzish oldida qilgan vasiyatni unutib qolmadi. Jiangxongni tashlab atmanglar, deganidi ovozi oralli chiqayotgan ona. Uning bu yerda sizlardan boshqa tuqqanlari yo'q. Uningga mening yo'qligimni hargiz bilindirmanglar. Uning amdila saqiyishqa boshlagan qalbi qaytadan jarohatlanmasin. Kavshan o'g'illikka oltayga keldi. U tunugun Farhodqa adash, men hozir Urumchida dadamning do'sti bilan ko'rish bo'lib oltayga qarab yo'lga chiqaman. Hozir ta'til, men bika anglasam yaqinda atkasilar bilan bo'lgan bir qitimni qattiq elishda o'rmon saqchilarining ba'zilari yordar bo'pti, ba'zilari qurbon bo'pti. To'xtar og'amni mo qishloqdan tek qaytib kelmabdi deb angladim.
Meni saqlığın. İkimiz şu tərəflərini bir aylınıb, uladın əhval sorab kiləyli. Dəb telefon qağan idi. Pərhad, fotoqraf dostunun gipini anlab, xoşal boldi. Cismi tutaşqan tağla. Qavşan, qışlıq tətil yetib gelişi belalla örümcəgə qarab yolu çıxdı. Köktoqay Kan rayondaki xizmətdaşları onunğa dadısının ən yaxın dostu Erkin müəllimnin bultur dəmilişqi çıxqanlığını, hazır örümcədə turuvatqanlığını eytib bəgən idi. Qavşan uladın Erkin müəllim oturuvatqan öyünün adresini mi elib alğan idi. Şuna o örümcəgə berib Erkin müəllimnin öyünü oŋayla tapdı. Qavşanın aldıda çaşları aqarılğan çırayı illiq bir kişi külümsirəb turatdı. Bu Erkin müəllimnin uyğu deyman, dedi Qavşan işqaşqan adamğa qarab. Ha, mən şu Qine, öyge kıran balam. Qavşan öyge kırıp safadın orun aldı. Öy en tayin pakiz zemretlik edi. Aşkanıdın beşiği yağlıqını çın çıkken, aldığa ak pertuk tatkan, çaşlarığı az tulu ak arılığan, çırayı illik bir ayal çıkıp, Qavşan'a külüm sırap karadı. Kanda ak balam, tenişlik mu? Dedi o. Tenişlik ana. He balam, beni izdep kapsan o, dedi Erkin muallim. Mən sizin izdigil xeli boldi, Erkin muallim. Şundaq mı balam? Mən sizni Köktoqay Kan rayonda deb anlığan müallim. Mən o yerde uzaq yıl oqutuqçuluq qılğan balam. Mən bugün şu Kan rayondan keldim. Köktoqaydan keldim demsən? Ha-ha. O yerge meni izdep alğan oqşumamsan? Yaqay. Mən hazır şu yerde oqutuqçuluq qıvatdım. Ha, mondaq degen. O yerde qaçandan buyan oqutuqçuluq qıvatsan? Bir yıl bolay deb qaldı. Köp bolmapdı. Nədə oqığandın? Jansu'da. Jansu'da demsen? Seni Jansu'dan Köktoqay Kan rayonu'na hizmetki taksim kıldı mı? Yok. O yerge ben özüm talep kıpadım. O yerine kandak bop yaktırıp kaldın oğlum. Menin dadam mı burun şu yerde işligen? Ben onun ızını basay dedim şu. Kaldısı gayretlik jigitken sen o. Bombası şun çuvala jırak çaydın. Dadamın ızını basmayan dep. Şincan'ın en şimaldaki o suğuk rayonu'na bağımıgan bol attın. Dadam, Köktoqay Kan rayonda siz bilen birli işlepdiken Erkin muallim. Neyim dedin? Erkin muallim orundan çaçırap durup getdi. Dadanın ismi Gaujandi. Közlerge bir dili yaş gelgen Erkin muallim Gaujan'ı çeyin kucaklap, onun başlarını sılap getdi. Sen Gaujandi'nin oğlu mu cinin balam? Erkin muallimnin avazı titirep getdi. Men dadanın en yakın dostu. Dadanın Jansu'da alemden ötkelikini anlap, Gunçam şikimiz pekli azaplandıq balam. Gunçam aşkandan jügürüp çıkıp Qavşan'ın aldığı geldi ve onun kollarına esildi. Vay cinim balam, sen Gaujandi'nin oğlu mu? Gunçam'ın köz canakları bir dilli yaşkı doldu. Biz dadan bilen uruq tukkalada kekin ötken, dadanın bundaq tez alemden ötüdüğalıqını kim oylığan? Ecel digen aşındaq yaşkı karmaydıken. Anancu, anan teşlikte oğlum. Teşlik, o daim kipanlarını kılıdı. Siz anam Köktoqayğa bağan çığıda onun bir dop kiydirip koyup dikensiz. O şu dopını tiğici ədu alıp saxlap jürüdü. Biz uyğurla dopını bək qadırlaymaz oğlum. Şuna özümüz ən qadırlaydıgan kişilerimizge yıqın dostlarımızga dop kiydirip koymaz. Erkin dadan Gaujandi Köktoqayğa bağan çağdı mı onunğa çırayılıq bir dop kiydirip koyup diken? Anan bir jılı bahar bayramı da Köktoqayğa bağanda mämi onunğa bir çimen dop kiydirip koygan. O dopu anağa pek yaraşkandı. Şu çağda men Leoqua dop kiysiniz bä aynı çıraylıq uyğur qızlarğa oqşap qalıdı ekensiz desem, dedi Erkin külümsirep. Öydikilärniñ hämmisi paraqqada külüşip ketkendi. Şu çağda apañ öppide qızırıp ketken, dedi Gunçammı külümsirep. Ah köñil anañın bizniñ şu köñil soğuğımızni 20 net yıldan buyan qadırlap saqlığanlığıga rahmet balam. Şu çağlarda Gaujandi meniñ birli perzentim ba dep jürdiğan, dedi Erkin eğir xursunıp. Hey, o seni bek yaxşı köretti oğlum. Her daim sürtünge qarab, közlerge yaş ilip, uh tartıp, oltırıp ketetti. Anan şu yılı bahar bayramıda Köktoqayğa sinimi belli ilip bağandı, dedi Gunçam Qavşan'ga mikri bilen tikilip. Sen uçakta tiki 4 yaş kımı kırmı gendin? Erkin dada, men de bir kımmetlik hatır süret ba. Dadam o süretke pat pat karab, hiyalga petip oltırıp ketetti. Dada bu süretke kim dep sorsam, o menin en yakın dostum. O ne yeni körelemem mu dep közlerge yaşalattı. O süretke ne oğlum? Dedi Erkin aldırıp. Yenim da.
Кавшан

gengen acayip güzel bir dünya payda boldi. Güdek erkin, süzük, zenger asmanga, bir-bir bilen kuçaklaşıp yatkan sürette körkem tağlarga, şauqullap iqavatkan suları süzük irtiş deryasağa karap, hoşallıkın işçigi sığdır almay kaldı. Suyu süzük irtiş deryası, Köktokay kan rayonunun otursadın kesip ötetti. Onun şauqulluk avazi, keç gündüz alınıp duratdi. Köktokay kuyuk ormanla bilen korşalgan bulup, yaz güller bekmi güzelleşip ketetti. Ormanlarının içindeki süpsüzük bulaklarının etrafıda ecilip ketken, rengaren güllerinin kuşparakları Adem'ni meskıl attı. Güdek erken, ocaqladı şu güzel dünyanın koyundaki bir erke balıydı. O özünün muşu ısık tuprakı bağlanıp kalıdığalıqını, yaşlıq devrinin muşu güzel zımında balılağı bilim beriş bilen ötüp ketidığalıqını hiyalıgımı keltürmegen idi. O, dəris munbirge kadem taşlıgan on tulmas köllerde tihi yaş yegit idi. O okuucularını kudu özünün eni sınırlardak yakış görettdi. Ula ağırıp kasa şu günlü öylerge berip alıdın xabar alatdi. Hatta bazı ulanın atanları bilen bille doktorxanlarda kırpik kaqmay tan atkızatdi. Şuna atanla onunla amıraq edi. Köktokay kan rayondaki işçi hizmetçilerinin arası da yerlik ahalilermu, memleketinin cümleden avtonom rayonumuzdan başka caylardan kelgellermu bay idi. Maaşmu, oltırvatkan öylürmü bir-birinikiden anç pärkılınıp ketmeydiğen her millet işçi hizmetçileri Şincan'ın en şimalıdaki bu kan rayonu da sen ben değişmey, egiz beslik talaşmay, bir-birinin könlünü ayap, bir-biri bilen çıkışıp, arlaşıp, inak ötetti. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatkanınla Merkezi Xalık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənəvi cəhətdə mul uzuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalıq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen

aktif miras ölgüçe hayat vaktida iqtidarlı kılgan pulmal ve varislik kılgılı boludugan kanunluk başka mal mülük hukuk menfaatini görstudu. Meselen kirimi, üyi, banka amanet pulu ve turmuş buyumları, medeniyet yadıkarlıkı, resim kitap materyalları, işlep çıkırış materyalları, eser hukuki ve patnit hukukudaki mal mülük, hukuk menfaati, aksiye ve adakılış nişanında pulmal kılıngan kerzdarlık katarıkla. Pas mıras ölgüce hayat vaktıdan nesi kılgan şahsi kerzini körstüdü. Bu dilo misalı da Xandong Canvi'ye yezip bergen kerz öciti adakılış nişanında pulmal kılıngan kerzdarlık. Canvi'nin kanunluk şahsi mal mülükü. Canvi ölgendikin mıras hesaplanıdı. Bu mırasqa birinci rət varisi hesablandığan pərzənti varislik qılsı boludu. İkinci, puralanın xüsusi mülkiga varislikli hüququnu qoğdaş. Dövlətimiz qanunida puralanın xüsusi mülk varislik hüququnun qoğdulğanlığı eniq belgiləndi. Puralanın xüsusi mülk varislik hüququ asaslıqı mundaq iki tərəfni öz içə alıdı. Birincisi, puralanın xüsusi mülk varislik hukuki kanun arqılıq işqa aşırı oludu. Ziyan silişqi bolmaydı. İkincisi, puralanın mal mülk varislik hukuki ziyan keçlik uçursa, kanun məcburi qoğdaydı. Bu dilo misalı da Xandongun qarz alğan pulunu qaytırışını rət qilişi, Jangming'nin kanunluq varislik hukuki çıqılğanlıq. Jangming kanun yol koygan müddette dava kılış tertibi boyca Xalq sot mahkemesinin kanun boyca qoğdaşını talep kılış, qarzını qaytırı ilişki hukukluk. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin haq tilep kanun dasturunun 1120 maddesi da devlet tabi ilgilenin varislik hukukunu qoğdaydı. 1122 maddesi da miras tabi ilgile ölgende kaldırgan kanunluk şahsi mal mülüktür dep belgilengen. Qanuniki belgilme ya ki mülüknün xarakteri boyunca varislik kılışkı bolmaydıgan mırasqa varislik kılışkı bolmaydı.

0: Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxta kanun savatı sözde berdi.
1: Vakalıdan haydıgıcı hadisiyi uçursa, vakalıdan hayda şirketi cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ürümçi şehirden şi əpendi mundaq məslahat sorudu. Bultur 9-cu ayının 1-ci günü mən məlum vakalıdan hayda şirketi subsi arqılıq Van ustamni vakalıdan hayda berişge izledim. Van ustamnın avtomobil haydash jarayanı da məşğulatı muvaffaq bolmaslıq səbəbidən yekke avtomobil hadisi yüz bərdi. Qatnaş başquruş tarmaqları Van ustamni hadisidə toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Sonra baxsam, avtomobil remont haqqını vakalıdan hayda şirketi töləmdi ya ki Van ustam töləmdi. Cevap, Van Ustam vakalıdan haydash şirketinin namıda vakalıdan haydash mülazimeti bilen təmirligen. Onun vazifesini ada kılış çaryanıda, katnaş hadisi yüz berib, vakalıdan haydash bergen avtomobilinin buzuluşunu keltürüp çıkargan. Haq tələb kanun dəsturunun 1191-ci maddısının 1-ci tarmıqıda, Adem işletkici oranının xadimleri xizmet vazifesini icra kılış yüzsüdün başqalarga ziyan salgan bolsa, Hukuku çıkılış cevapkarlıqını Adem işletkici oran üstüge alıdı. Adem işletkici oran hukuku çıkılış cevapkarlıqını üstüge alğan dinkiyin, kastellik ya ki zor severlik bar hadimlardın tölü tıvalısı boludu dəb belgilengen. Şuna vakalıdan hayda şirketi hukuku çıkılış cevapkarlıqını üstüge elib, sizden optimobilini remont kılış haqqınızını tölüp berişi kerek. Eğer Van Ustam'da kastellik ya ki zor severlik bolsa, vakalıdan hayda şirketi onundan tölü tıvalısı boludu.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Hine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Yani Süyümük Dostlar programımızın davranıştırıvatımız. Bir günü ustazı daim narazı bop jürüydüğün şagırtıga bir stakan tuz aralaştırılgan suunu berip içişki buyurdu. Şagırtı içkendinkin, vay neme diyen tuzlu, açıkçı diyemedim depti. Ustazı kiyin bir sıkım tuzunu kölgü töküp, şagırtını köl suyunu içişki buyurdu. Şagırtı içkendinkin, vah! Hakikaten sap köl suyken, siz sağan tuzunun tämi çıkmaktı o, depti. Hayatının açıkı tuzu okşaydı. Bırak onun açıkı ve tatlıkı, onu sağan nersinin hacimi bilen münasebetli, depti. Demek turmuşta emmi işladın narazı bulup, ağırınıplı jüriydiğen kişilerin nispeten işla onçilik nacar emez. Belkim eni şu kişiler turmuşun açıkı ve tatlıkını yakşı tanışıyamaya kalan buluş mümkün. Elbette biz könlü köksümüz ken halette, güzel keyfiyatta dünyaya bakıdığan bulsak, bu hayat, bu turmuş tolumu lezzetlik. Şunlaşka dostum, turmuşun güzel terpini baykaşını bilin. Onun huzurlu işini bilin. Yani ondak bulsa, küldürümüz devamlı silah üçün yanraydı.

Süyümlük dostlar programımızı damlaştırıp atımız. Muallim balılağa en süyümlük adımım diyen temada bir parça makal yazışını oralaştırıptı. Balılağının hemisi baş götürmeye yazıp oturuptu. Fakat birli okuguçi hudu çonkur hiyalgı betip kalgandek kalem tevretmeye oturuptu. Tekçi yazmapsan go, dep soraptı muallim. Muallim, fakat birli adamını yazam demen, dep soraptı okuguçi. Şundaq, depti muallim. Makalada sen üçün en süyümlik bir adamını yazış talep kılıngan, kimli yazsan buluyverdi, lekin fakat birli adamını yazsan. Muallim, benim etrafımda men amrak ademle intayin köp. Men dadamını yaxşı görmen, apamını yaxşı görmen, hedemini yaxşı görmen, sizni yaxşı görmen, dostumunu yaxşı görmen. Mence boğanda sizler hemenle süyümlük. Şuna ulanın arısının zadı kimini en süyümlük deyip yazışını bilenmeye kaldım. Navat tek yapıldın kozan, depto balının sözlerden tesirlengen bu halde. Emisel sen mavzuni en suyumlu kişilerim dep bayı etkallarımın hemisini yazıp çıkın. Şundak tep et alayımız ki bizim etrafımızda manım uşundak suyumluk ballaha ba. Manım uşundak bizi yakış gördüğün suyumlu kişilerimiz intayın olur. Bizge samimi muhabbetini belirleyen şu kişilerge bizim o samimi muhabbetimizini belirleyip alırsak özümüzde çeksiz bəxtlik iskısaq buludu. Biz kısak ameliyatta biz hemimiz şüncelik bəxtlik. Qanondaq bolsa, bəxt o zordu oldurup, güzel naqşılağı kulaq salaylı.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Мухаббат сөйүш, сөйлөш менен güzel болсо, у яна кадирлеш ва кадирлениш менен техими güzeldir. Мухаббат яна сегиниш, сегиндириш менен güzel болсо, эслеш, яд этиш менен техими güzel. Мухаббат яна асраш, күйүнүш ва садык болуш менен техими güzel. Muhabbetlik dünyada, eğer siz onu çin kalbinizden yaxşı görsünüz, her bir gününüzde, her bir kadiminizde onu əsləyisiz, sevinisiz. Bağladı səylı qığac, kakukunun mınlıq avazıqı cör boğac onu əsləyisiz. Uzun koçılarda, sansız çıraqla asılı keti bitip onu əsləyisiz. Siz yaxşı gördüğün, o yaxşı gördüğün bir kinonu körü bitip onu yad etsiz. Yıkımlık bir nakşı anlığa bitip onu əsləyisiz. Kısqısı, siz her bir muhabbetlik işlağı yolu qınınızda onu əsləyisiz. Demek, eğer hayatınızda şundaq bir muhabbetlik kişi bolsa, siz her kaçan muhabbetliksiz. Kalbinizde muhabbet, közünüzde muhabbet, sözünüzde muhabbet. Programı demlerimizde, küylerimizde mu muhabbet?

Hürmet radyo anıqıcıla. 9. ayının 18. günü tarixinin agahlandırıcı signalı yeni yangırdı. 95 yıl ilgiri Japonya milli tarzımı qısten veqe tuğdurup, Jungo'ga nımsızlarca tajavuzcılık uruş kozgıdı. Jungo halkı kozgılıp karşılık körsetti. Bunun bilen dünya faşizmge karşı uruşunun şarık can meydanıdaki mukaddemisi başlandı. 14 yıl kan keçip can kılış arkalık, Jungo halkı gayet zor milli kurballık bir iş bedilige, hakkaniyet rezillik üstüden galip gelgen ulu galbini kolgu keltürüp, dünya faşizmge karşı uruş tarihi da yer cahanını zilzilge salıdıgan seyipini yezip kaldırdı. 18 sentyabr vaqasini xotirlash, bu tarixni asti ching saqlash, hargizmo o'shmanlikni davomlashtirish uchun bo'lmasdan, balki tarixiy savoqni asti tutish, tarixiy tonishni to'g'rilash asosida tinchlikni qo'g'dash, kelgusini yaratish uchundir. Tarixiy tonishdan iborat bu tub masalada Yaponiya tajavuzchilik urushidagi ziyonkeshlik qilguvchi bo'lish sifati bilan azaldan haqiqiy pushaymon qilmasdan, balki tarixni birmilash yo'lida bag'on seri yiroqlab ketdi. Yaqinda Takaichi Sanae hukumatining tunji programma xarakterlik mudofaa hujjati bo'lgan 2026-yillik mudofaa aqtashlik kitobi rasmiy e'lon qilindi. Yaponiya aqtashlik kitobida atalmish tonuş uruşi kılıç karalması da edep gavga götürüp, baştın ahır sepi özüdün koş ölçemli yolu koydu. Yani bir tereptin Jungo'nun normal devlet müdafiye siyasetini şerhilişi, yolluk tarihi meydanını ihbarilişige, ammevi pikir uruşi, psikiki uruşi, kanun uruşi deyip karı sürkep, Jungo terepke sınıp kırdı, karışlış peyda kıldı deyip yolsuz karı çaplap, atalmış taşkı tonuş tehdidini ceninin bağırçı köptürüp, özünü uçur uruşuda ziyankeşlikki uçurguçi dep kasten perdazladı. Özünün tacavuzçılık tarihini sestimilik bırmılaş, hata tar karşı tarkıtış katarlık, rezil kılmışlardın özünü kaçırıp, onun eksiçe

0: Egyptin 18 sentabr vaqasidan keyingi tajovuzchilik qilmishini kazzoblik qilib qo'g'dinish urushi deb atishigacha Yaponiya o'ng qanot siyosat vazirlari tarixning haqiqiy ahvolini qadammi qadam yo'q chiqarib tajovuzchilik jinoiy javobgarligini yuyishga urindi. Yaponiyaning hozirgi bosh vaziri Takaichi Sanai bularning tipik vakili. U tarixiy masalalarda kayni-kayindan xato so'zlarini qilib, Osiyodagi qo'shni davlatlar va xalqaro jamiyatning tovanchagiga xiris qilib, urushdan keyingi xalqaro tartibga og'ir zarba berdi. Lekin haqqoniyat yo'lidagi surishtirishni to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Bu yil 3-chi oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashi alohida mexanizmidagi 16 mustaqil kishilik huquq mutaxassisi bayonot e'lon qilib, hol so'rg'ichi ayol qilinib ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning hozirgacha adil muomalaga erishilmaganligiga chuqur ko'ngil bo'lib, Yaponiya hukumatining haqiqiy ahvolga tezdan to'g'ri qarab, haqqoniy bo'lishini hamda to'lam berishini murojaat qildi. Germaniyalik tarixshunos Regina Mirhause Yaponiya hukumatı hozirgacha haqiqiy kechirim so'ramadi, mas'uliyatni mu haqiqiy ustiga olmadi dedi. Ko'p qitim yutgash va uzoq muddatlik bo'ron chapqoni beshidan o'tkazgan Berlindagi teshlik qizining badanidagi uprash iznolari barg'onsiri ro'shanlashdi. Ammo uning sukut ichidagi kuchi qilchimi ojizlashmadi. Yo'ldan o'tib ketayotgan har bir kishi ixtiyorsiz qadamini ostilitib Ashu tinch ham qaysar chiroyidan hol so'rg'ichi ayol qilinib ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning haqqoniyatga intilishdagi tizpikmas irodasini tushunib, unutishqi bo'lmaydigan ashu tarixqa tikilib qaraydi. Mis haykal gap qilmaydi, ammo har bir ko'rguchidan kechikkan haqqoniyatni biz yana qanchalik saqlaymiz deb so'raydi. Yaponiya tajovuzchilik tarixi ustida chuqur o'ylanib, amaliy harakati orqali hol so'rg'ichi ayollar qatorliq tarixdan qolib qolgan masalalarni muvofiq bir taraf qilgandilar. Ondan Osiyodagi qo'shni davlatlar va xalqaro jamiyatning haqiqiy hurmati va ishonchiga erishaladi.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida dunyo nazar programmamizga o'rnatilgan mazmunlarimizni anglab o'tdinglar. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurrahim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Qurbanisa Jabbar.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtalarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmi biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatkarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
5: Dada, abdobdi qırdab ketibsiz.
6: Özünüzni asrang, ciddileşmeng.
2: Kainatki cisimlar toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
7: Bizdek doktorlarga kechkündüzning almışıp kelishi hech iş emas. Ang qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
8: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limni amal avriqqa sabab qilamiz.
9: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ictihadlan izdinovatqan izdiniş davamında Allah ilgirləyətqan radio anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını qarşalımız, mən Arapat Özəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 22. günü Cungu Çərqi Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətliçiş Münasibiyeti Ornat Qalıpının 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığındı kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kuraylı namlıq sözünü anladınız.

Bu Asya Devletleri İttifakı'nın öz aldığı kapaletlendiriş seviyesini östürüdü. Şerqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqının asasi qatlam amivi səyyə sistemi quruluşunu və ixtisaslıqlarını yetişdirişini küçəyitişi yardım verib, zor tasadibi amivi səyyə vəqəlirgi taqabıl duruş ixtidarını östürüdü. Bu rayon yenə türlük ən-ənivi xəvbsizlik və qeyri ən-ənivi xəvbsizlik xırıslırıqı duş gilovatıdı. Şuna ortaq, universal, həmkarlaşma, İmkaniyetlik sicil buluştun ibaret, xevpsizlik karşıdı çın turup, müdafiye işleri, terörlük karıştırış, denizde birleşip izdeş kutkuzuş ve maniveri ötküzüş, devlet halkıgan cinayetki zerbi beriş, apet başkuruş katarlık sahelerdeki hemkarlıkını çonkurlaştırışımız gerek. Nanhay denizinin mukumluğunu orta koğdap, Nanhay denizini tınışlık denizi, dostluk denizi, hemkarlık denizine aylandırışımız gerek. Üçüncü, avat yurt makanını ortak kuruş. Mən yakında dünyavi terakiyat teşebbüsünü oturup koydum. Bunun da xalqara cemiyetinin hırsqa birlikte takabül turuşuğu türütkü bulup, dünya iqtisadının əsli kilişini ligiri sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlımısını tez əməliləşdiriş məqsəd kılınğa. Bu teşebbüs, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı'a əza dövlətlərinin tərəqiyyat ehtiyacı maskilidir. Bunun da Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı ortaq gəvdisi arzusu 2025 bilən maslaşdırıb önümlü aşırğılı buludur. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı'a əza dövlətlərinin yuqumğı taqabıl duruşu və ixtisadni əsli kəltürüş üçün Cungo tərəb kəlgüsü 3 yılda Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı yenə 1 milyard 500 milyon Amerika dollarlıq tərəqiyyat yardımı verişini xalaydı. Cungo tərəb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı bilən xalqara tərəqiyyat həmkarlıqını qanat yaydırıb, kelişim söhbütünü başlap, Cungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı tərəqiyyat bilim toru kuruşunu qollaydı. Namuratlarını azaytış sahəsindeki alaqa həmkarlıqını küçəyitib, tempon sığdırışcan tərəqiyyatının ilgiri sürüşünü xalaydı. Biz, rayon umumüzlük ixtisadi həmraqlıq münasibiyyəti kilişiminin rolunu umumüzlük cari qıldırıb, Cungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı Erkin Soda rayonunun üçtünün nusxusi kuruluşu da baldıraq iş başlap, soda və selinmini erkinləşdiriş, kolaylaştırış səviyyəsini östürüb, rəqəmlik ixtisad, yeşil ixtisad qatarlıq yeni sahələrdəki əmkarlıqını kengaytib, ixtisad soğduda yenilik yartıb, tərəqi qiliş boyuca ülgü körsütüş Baxçı rayonunu ortaq kuruşumuz gerek. Cungo gayet zor işki bazarı ige. Biz bu bazarını izçil Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı'a əza dövlətləri içi bitib, bu dövlətlərinin teximi köp əla süpətlik məhsulatlarını import qilishini xalaymız. Bu kəlgüsü 5 yılda tırışıb Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı'dan 150 milyard Amerika dollarlıq yezigilik məhsulatlarını import qilishini mi öz çıqalıdı? Bir bəlbaq bir yolunun yuqur süpəti ortaq bərpa qilib, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı oturuq qoyğan Endi okuyan Tiniş Okyanğa nəzər siliş təşəbbüsü bilən bolğan həmkarlıqını yolu qoyuşumuz gerek. Cungo tərəb bir bəlbaq bir yol xalqara işləp çıxırış ixtidari həmkarlıqını yuqur süpətlik tərəqi qıldırış ülgü rayonunu yanımı ilgirləb bərpa qilişini xalaydı. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı əza dövlətlərinin xalqara quruqluq deniz sodisi yeni yolunu ortaq bərpa qilişi qatnışını qarşaladı. Cungo tərəb pən texnikada yenilik yaratışını yüksəldürüş planını başlap, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqını min türlük ilğar qolunışcan texniki bilən təminləydi. Kəlgüsü 5 yılda Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqıdakı 300 yaş alımının Cungo'a gelip ilim almaşdırışını qollaydı. Rəqəmlik idarı qılı söhbüti elib verib,
raqam texnikasini yangilash, qo'llanishni cho'nqurlashtirishni tashabbus qiladi. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen tabiat inak bile ötüş, mengülük terakiyatını işgı aşırışının asası. Jongo taraf Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı bilen kilimat özgürüşüge takabül duruş sökpütü ötküzüp, siyaset cihette pikirleşiş ve tecrübelerini ortaklaşışını küçeytip, imkaniyetlik sicil terakiyat yirik planını cipsilaştırışını halaydı. Rayonunun energiya tipini özgertişige ortak türütkü bulup, Pakiz energiya hemkarlık merkezi kuruş üstüde izdinip, hasili energiya teknikisinin tan bahirlenişini küçeytişimiz gerek. Yeşil pul mamile ve yeşil silinme hemkarlıkını küçeytip, rayonunun tövən karbolluk, imkaniyetlik sicil terakiyatını terakki iki kılışımız gerek. Jungo taraf, Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı, yezi ilgilikini yeşil terakki kıldırış hareket planını yolu koyup, her kaysi devletle yezi ilgilik terakiyatının evrişimliki ve imkaniyetlik sicilikini aşırışını halaydı. Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nı eza devletle, Deniz Okyan Pen Teknikisi boyunca Birleşme Tetkik Kılıp Yaratış Merkezi'nin hayati küçünü aşırıp, Kökranlık İktisat Hemrahilik Münasiyeti berpa kılıp, Deniz Okyan'ın imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. 5. Dostane yurt makanı ortak kuruş. Tınışlık, terakiyat, adillik, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini teşebbüs kılıp, medenilikle ara almaştırış, örnek ilişkini çoğunkırlaştırıp, rayon köpkül medeniyetinin alahidliki ve evzellikinin yakış paydalanışımız gerek. Yukun dinkin kişilerinin beriş kilişini tertiplik esli keltürüşünü pahalı oylaşıp, medeniyet, sayahat, akılla ambri, taratku, Ayalla işleri katarlık sahelerdeki almaştırışını devamlık algı salcıtıp, iki taraf halkını öz ara tekimi çünüdüğen, yakın ötüdüğen, yuğurludüğen kılışımız gerek. Jungo ve Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın kelgüsü yaşlığı mensup. Jungo taraf, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı bilen kesbi mağarıp, okuş tarihini öz ara itiraf kılış katarlık cihetteki emkarlıkını küçeytiş. Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı en kabil yaş ihtisasla okuş mükafatının sanını köpeytiş. Yaşla lagiri katarlık faaliyetlerini kanat eydirişini halaydı. Kiler yili biz Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı ve Hangzhou Asya Tenerket Musabıkısını arka arkadan kütüv alımız. Jungo taraf bunu fırsat tepilip, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nı eza devletler bilen bolgan tenterbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çoğunkırlaştırışını kalaydı. Kesiptaşla, kadimde cungolukla ehlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelgi aşıdı. Halık raygı yakkan iş çokum futukluk boludu digen. Emmeylen, halıkının güzel durmuş istikini kalbimizgi püküp, tınışlıkını koğdaş, terakiyatın ilgiri sürüştüğün ibaret devir burçunu zimimizgi ilip, Kol tutuşup ilgirlep, davamlık küreş kılıp, tekimi müstekkem Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı tağdırdaşlık gevdisi berpa kılıp, tekimi avat, güzel rayon ve dünyanı birlikte berpa kılaylı. Hürmetlik Radyo Anıkıcılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 11. ayının 22. günü Jungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı Söhbetleşiş Münasibeti Ornatkalıkı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan tağdırdaş bulup yurt makanımızın ortak kuraylı namlık sözünü anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radyo Jurnal Programısı bugün yine okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunla gidip geldi. Programımızda aval kadehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül toxtayım. Bugünkü programımızda yeni kandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Ola kızıqsanla, deyik kıtınla, devamlıq bizde bolsın.

O anasından ayrılıp kalgandan keyin açısını abısının orunda görüp pat-pat yoklap turdugan boldu. Bu jarayanda turupla anası ve açısına münasibetlik estelikle yadığı yetti. İki ayal okşap kaladığın takdir, okşap kaldığın elmisaktan dağılmışıp gelivatkan anılık buruş duygusu. Yine okşap kaldığın uluğlar hem müşakkatlik hayat keçikler. Ondaq da bu iki ayalının oturusu da yana kandak okşaşlıkla bağdı. Bula kızıqsanla, dektinla bugünkü radio jurnal programımızı oranlaştırılığın Yusuf İli'nin Tarım Jurnalı ilan kılıngan Hayatlık Melodiyası namlıq hikayesi de bulsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar yitip geldi. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydıqallakınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, deyik tanla davamlıq bizde bolsın.

Çoğladın anlayışımca bu anamın ikinci turmuşu iken. Anam dadam bilen toy kılıp, mahalleyi küçürünüp kilingende, 3-4 yaş öpçörüsüp kepir çıraylıq oğul balımı ägeştirip kegen iken. Bu çağda dadamın mu ilgirke ayaldın boğan oğlu 5-6 yaşla etrafıda bulup, bu iki bala berberge naitı amıraq akı inledim bu çoğun bulubdu. Dadam anamını ilip gelişten aldı da, naitı namrat küllerini beştin keçir vatkan bulup, o anam bilen tonuşku mangandımı kigidek çıraylıqraq berakur kimi bu mığaşka, abla akam diyen kişinin kemzuli, Nurum diyen ağaynısının ötügünü ariyet ilip kiyen iken. Yine hoşnisi Hüsnü Arıxan diyen çoğun anımız bu uydan kalan çeşme dopunumu kiyizip koygan iken. O, Nemet Bocan diyen könlü yakın akademetik ağaynısının etini minip anam turuşluk mahalleyi kırıp kiyen de koçiliki kişiler onunla ilgilip durup salam bəgeş, anam turuvatkan öyünü köstüp koygan iken. O, dervasını kırıpla huylda oynavatkan oğlunu kuçkığı ilip attı. Ve salam bilen öyge kırıptı. Bu çağda anam süpığı yandaş çaylaşkan mor uçağının yenili oldurup, dopuğa çeşme tiki vatkan iken. Ayla, bu dopunu mağı tiki vatamdala. Anam tərəp ala kirgen bu kişiden ve onun tuyuqsızı sorgan bu sualdan bir haza məndep kaptı. Belkim anam şu çağda bu kişinin gangonluğu ve geptalıqıga kayıl boğan boluşu. Yani onun yalnız oğlunu küçüğüde götürüp kirgenlik edin, oğluğu atıp olalaydıgan bir erkişinin sımasını köygendek boğan buluşu mümkün. Şunda kılıp, anam Döveçin diyen bu yurtka at darbısı da kütürülüp kilinip, Kayser, Amine, Halide, Yakup isimlik ballanı toqqan iken. Şunda kılıp, anam yine aile diyen bu sögü uçuğu da şüncü yıllak kokas kebi köygen buluşu.

dünyadaki barlıq anıla keşken riyazat keçiklerini keşken buluşu mümkün. Elbette bu hikayelerimi mən kiyin çoğunladın anlığın. Köz yetküsüz dala çınqı çüştüki kuyaşının otluq təptede taunup durattı. Keç közdeki toğraqla altın rəng tüske girip yolğun çiçekleri otkaş tek çol alaydı. Mən dalıda kuybaqqaş, yani açam haqıda oyunup kaldım. Toy günü o küçürlüp men uatkanda köngülüm naydı yerim boğan. Onun yürekni izdiğin yığısı qarap, mən mu köz yaşlarını toxtamayla qağandım. Şundaq. Açamnın toyu boğan günü, məhəlin bir ağan toy naqışları bilen, açamnın yığısı menin gödək kalbimdə təksiz suallanı kaldırıp ketken idi. Koyla bəhraman otlap yürətdi. Tezekçi qonguzla tezekten taraşlap yasalgan topçini öz mənzilige ilip bağan denkin, onun içige tuxumlaydı qalıqını. Bir mezgildenkin nurğun tezekçi qonguz ballarının tuxumdan çıkıp o qılıngan tezektini yap çoğun boğan denkin, kən dalının həmmi yerige yiyilip, hayatlıq sancarını moşu tərəzde davamlaşdırdı qalıqını kiyinci astı-astı bilip qaldı. Koylurum yaxşıraq toyumuzu bulmaydı. Bəzde mozaylıq seyrimizini koylablan birlə toqaylıqı ilip çıqatdım. Demisimu, şu çağlada mozaylıq bir başkalımız, on neç toya koyumuz ailemizden en çoğun baylıqı hesabılınatdı. Kiyince, kiçik açam xotendin kəyən turdu isimlik bir buvaydın gelem toquşunu ögünüp, əpçilgini bir dokamı kuruvağan boldı. Bunun bilen ailemizden ıqtisadı xeyli yaxşınlıq qalğan dəkmi boldı. Arlap-arlap öyümüzde yaxşıraq tamaq edilgəndə, çoğun açamın öyüge anam dastıqanğı orap bəyən tamaqını ilip baratdım. Bu çağda olağı hujir qıpayan çıraylıq öyge yeni şinişlap qarap getettim. Bıraq, nemiş qudur açamının koy gözlerden təksiz bir həsrət sırğıp durğandek. Onun qarışlardan pinhan bir mong tökülüp durğandek toyğudu qalattım. O akımızını unutup getken sən aça. Ardın xeyli yılla ötken, mən jigitlik quramığı yetip açamını üç balının anısı boqqağın küllənin biri de turuqlu çaq-çaq arlaş mışsuanı sorğum geldi. Açam cimip getdi. Orunsız sual sorap koyğunumdan özümünü ayıp düğüm geldi. Eğir ve uzun dağınlaşkan çıncırdıq denkin açam eğiz açdı. Anlasam o ağırıp kaptı. Kesili xeyl eğir oxşaydı. Yana xeyl vaqt dağınlaşkan çıncırdıq denkin açam koşup koydu. O bir sınlısın mağa kep kaldırıptı. Tınıqım üzülü geçe aminen bir kür vasam dertte dek. Boğuzumda bir nəskepleşip qalğandak, eğizimden oylaşmayla çıkıp getken bir söz beni dar aldığı sörep mongandak tenim çoğuldap getdi. Mən tenir qığancı durup kaldım. Rasmi etkanda nemi deyişini bilemeyle qilip atattım. Köngül degen padişa, küyüp qas tadişa degendek, köngül işiği bir nəs demek naidi təsiri. Çoğlanın ayal kişi salgı teşe degen rasuq şeydi. Etliğen taşının şiarının koyan ikkaligini belgeli bulmağındak, açamının beşte ayıp yürgen, acayip keşmişler aldı da tenir kap kalandak kalatdi. Kaynakan bu işlanı bilemdi. Kiyin bilip kaptı. Onun hazır kesel ikkaligini bildi. Elbette, akanının köylümü düşünümün. Onun kumu asan emez. Açam biraz turvağan dinkin, yana koşup koydu. Mən ahır akanga, dadısı, benim özlerge yüz gelemeydiğen yerim yok. Özlerge kançilik sadıklıkımı köngüllerge ayan. Bırak, sanaklıkla külleri kalan bir kişini yoklap koysak, yamını bulmaz dedim. Lekin, nem dedi, o nem dedi. O, xeyli vaqt oylandı boğay. Ahırda, boldı kısla degen bir eğiz söz bilalla, kepni üzü etdi. Bizden parınımız, açamının bir noktuğu uzakçı karap duruşu bilen ahırlaşkan dakkalatdi. Kiyinci bilsem, o kişi ölüp gedibdi. Ölüm xəbirini anlığan açamının nemiləni oylağalıqı, ayallağı xas nazuk könlüdün yəni nemiləni ötküzgərliki mağa qaraq olur.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşlar yangıcı məzmunlar bilan huzurunlarga yetib keldi. Programmamızni awalqidek yaqtırıp anglaydiganlarga işinimiz. Men riyasatçı dostunlar Şeringül Toqti. Bugünkü programmamızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlashtirilgandu? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomliq bizda bo'lsin.

Jonlarning aytishicha, onam ayg'ish turib kelgan alqimiz Naytu sumbatliq yigit bo'lib cho'ng bo'pti. O'chaqlarda mening amdil bir yosh kirgan chaqlarim bo'lib, u menga qavatli amroq ekan. Onam meni tuqqanda kasallik sababidan onamning sutidan mahrum qolgan ekanman. Shu chaqlarda cho'nglarning onaning sutini emamagan balaning teni ojiz, aqli kamtugrak cho'ng bo'ladi degan so'zi dadamni xeyli vaqt yilg'u qipti. Cho'ng bo'lgandan keyin tenimning sog'lomligidan gumonsirab baxmadim. Biroq ba'zan-ba'zanda aqlimning kamtuk yoki emasligi haqida o'ylab qolaman. Anglashimcha, onam ayg'ashtirib kelgan akimiz mahalladagi yigitlarning oldi bo'g'ashqimi, qo'shni mahalladanmi uni izlab kelgan og'inlari ko'p ekan. Bir kuni qo'shni mahalladagi bir og'inisi bir pichoqni ko'tarib kelib, akamga ko'z tutdi. Bu pichoqqa qiziqib qolgan akam bilan og'inisi pichoqni talishib o'ynash jarayonida akamning qo'lining qo'l tomiri kesilib ketibdi. Qon to'xtishga amal qilmagan cho'nglar qadimdan qolgan kesilgan joyga otning yaylini ko'ydirib bossa qon to'xtaydi degan ko'ni qarash bilan qanigan joyga ot yaylini ko'ydirib besibdi. Bo'lgan ish shu. Shuning bilan amdili yigit quramiga yetgan akam qondan zaharlanib yoshli ketib qopti. Bu balasini ming bir japoda qatorga qo'shgan onamning dardlik yig'isi mahallani bir apti. Bu qismatni qabul qilmay necha qaytim hushidan ketibdi. Abdusxon balamni uzatgan kuni kechisi panjardan uning ona ona deb baqirgan ovozini aniq angladim, dedi onam uzun yillardan keyingi bir kuni menga. Shu mahal ko'n uyimizning qorong'u bo'lgan pishqoqlardan bir sima manqarab turayotgandek. Mahallamizdagi cho'nglar suhbatlashgan yiliqi sumbatliq akam menga cho'nqur mehrda bag'rini ichib turgandek g'ayri bir tuyg'uda andikib turib qoldi. Sen bilmaysan, u tun yermida meni xeyli yillarcha izlab keldi. Uning ovozi birda noyit ishroqdan kelayotgandek, birda yenimdil o'nglayotgandek. Onamning hech cho'ng'aygan siri o'tgan ishlar haqida to'liq so'zlaydigan bo'lib qolgan edi. Demisim onam ba'zan-ba'zanda ayni chog'larda tushida bir kishini ko'rganligini. U kishining onamga derazaning keyiniga bir narsa qo'yib qo'ydim, uni ilib saqlab qo'ygan deganlik. Xeyli kunlardan keyin onam tonirga o't silish uchun derazaning keyinidan ko'kil ilib etib, tuyuqsizlik ko'rgan tushining yodiga yetganlik. Va ko'kimlarning orasidan beshtaligan buni tepib olganligi va uni to'yida beli ilib kelgan sanduqida azizlab saqlaganligi. Biroq xeyli yillar o'tgandan keyin dadamning eg'ir muhtojlik sababidan taqqa ilib chiqib, o'n necha tuyoq qo'yg'i tegishib yetganligi qatorliq kishining ancha ishongisi kammaydigan, yana kelib ko'ngilni sal oramsizlantirgan hikoyadan so'zlaydigan bo'lib qolgan edi. Balam, ketganlarning ruhi may bog'lab pishgan ko'kchi qo'g'inning hididak burnimga puravotidi. Ularning meni ko'gis kelgan o'xshaydi, dedi bir kuni onam menga tuyuqsizlar. Tenim siqirab ketdi. Dil o'g'ulchilikda nima deyishimni bilamaylik qoldi. Onam o'lib ketgandan keyin cho'ng ochamni onamning o'rnida ko'rib, uni pat-pat yo'qlab baratdim. Ona qanmagan bag'rimni uning bag'ridan qondirishqa, onamning iznalarini uning bog'ancha oqirib berayotgan chashlardan, ko'payayotgan qo'riqlardan, kulishlari, mengishlari, muloyim so'zlardan izlamoqchi bo'lardim. Biroq bir yerkim, mamni tap beramaydigan bir joylari onamga toza o'xshamay qilayotgandek his qilardim. Demisimu, ochamning butmishlarining onamga o'xshamasligini, onamga o'xshash japoliq hamda riyosatlik kechirmishlarning egisi bo'lib qolmasligini orzu qilardim. Biroq yana ochamning bolalari uchun kuyayotgan jismiy, xo'rayotgan zehni onamga o'xshab kelayotgandek tuyg'uda tengirqab qolardim. Hoyli ishiga qiya o'chiq turardi. Hoyli ichidan bir bu vaqtning qag'ishli qilib yig'layotgan ovozi, yana ikki uch bolaning cho'qirishib o'ynayotgan kulayotgan ovozi quloqimga kirdi. Hoyliga kirganimda eg'imning atrofida tanlab yurgan qushqashlar to'rida ushqinicha uzumi tarixi ustiga qo'nib ulgurdi. Oyoq tevishini anglagan eg'ildagi qo'ylar ansiz marashga boshladi. Acham o'yliki supida qadimiy allaynaq sig'inishig'inicha bir bu vaqtni quchoqlab o'ltiratdi. 4-5 yoshlardagi ikki o'g'il bola yenida nimalandir talishib o'ynayotdi. Acham meni ko'rib o'rnidan turib qizg'in kutib oldi va dasturxon silib choyga tayyorlik qilishga tutindi. Achamning yenida yotgan tug'ilg'iniga ancha uzun bo'lmagan bir o'g'loqmi bir putini so'yrganicha achamga ayg'ishdi.
çay içkeş, hal ahval soruşkan dinkin, oğlağını köstüp sordum. Nem boğan oğlağ bu? Kaynağından çıkmayla yüreydikken o. Anısı bunu toğıp bulup ölüp kaldı. İmzekten bekip, moşinçilik ayı kıldım. Acam eğirtinip koydu. Kuludaki bala yanı kıyıkırap yığlaşka başladı. Acamın yol dışı menisiye kan çüşüp paylaşıp kalan dinkin, Acamı vaksız hilli çöküp, çaşlarımı keşküzdeki kumuş pöpüklerdek akırışka başlayan idi. Üç balını okutup, olanı el qatarı öy ocaqlıq boğan denkin, əndi növürlerinin haldımı xəbər ilvatkan Acamı karav etip, içim sıyırlıqan dək buldu. Ola işlemisi bulmaydı. Ballarığı mən qarmısam kim qaraydı? Elimi yaxşı 60 yaşı toşkan denkin, kənitdin maaş bir vatıdı. Teğe buldur kənitdin əmin öylənimi səpədi qara. Acam özün barını arasıdın yüzüge tüşüp durgan tal-tal koyaş nurdin közünü kaçırgın içe, oyunun boş yerge yeniden silingan çıraylıq öylene köstüp durup memnunluqdan cilmeyip koydu. Meyli nemeli bolsun, ballarımını ahırgıç okudu mən. Ola bizdimi yaxşı gün görüşe gerek. Acam daim digüdek şu sözünü tekrarla etdi. Aradın nurgun yılla ötüp ketken idi. Ras, bu arlıqta o itiz bilen öy arlıqı da aramsız tıpırlaplı jürdi. Mal bekip, bordaqçılık kaldı. Aile yaslısı içip, xeyli yıllağıcı bir neçip balımı baqqan boldı. Ve əcirge layık ballarını öyleydiğanını öyləp, yatlıq kıldığalarını yatlıq kaldı. Şunda kılıp, altı növrlik boldun mu acı? Dəb sordum, karmaqqıla ayancılık yerip getip, közleri oltırışıp ketken acamı qarıp. Acam çoğunkur mihirde növrlerge memnunluqdan qarıp durattı. Turupla, anam, yine acamğa münasibetlik əstilikle köngül payanımğa hiyilişke başladı. İşki ayal, oxşap kaldıgan takdir, oxşap kaldıgan əlmisaqtın devamlışıp gelbatkan anılıq buruş toyğusu. Yine oxşap kaldıgan oluq var həm müşakkatlik hayat geçikleri. Toyqığım yok, ballıq boğum yok, həmmisi avarçılıqı axır. Aspirantlıq oxuşun tügütüp, xizmetke tüşkülümü xeyli yılla boğan çıraylıq kiyingen bir kız manqarap sözler atattı. Nemiş qıdur, namalın bir təşviştin tenim seyqırgandak buldu. Köz ınında balılıqım zahilmişke başıldı. Payanı yok cangallıq, illi koyaş nuri, kişige huzur beğişlaydıgan məyin şamalla. Təbiyyətlən bir gəldiği aynıp ketken karma toqpadici bala. Bir tezekçi qonguzdak, ötkür pəncərlərdən tezekni yumulaqlap, andın aldı putlarından yerini tərəcəb durup, kəyni putlarda bu yumulaq topunu kəyniye domultmayan odaddı. Kalı tezekinin taraşlap yasalgan bu topça, bir də ot çöplə arası qısılıp qasa, bir də özümlüklərinin təbii uçunu qalan quruq şaqlarığı sancılıp qalatdı. Yeni bəzi də xeylini tərən orakke çüşüp getib, bu kiçikini canvarının xeyli köp vaxtı və zihnini qorudaddı. Bir çağda nədindur yeni biri peyda bulup, biri bu topçını aldığı tartkışlap domulasa, yeni bir oxşas yönünüşke küçünün barıcı iştirip domultışka başladı. Koyla bəxıraman otlap yürətdi. Şundaq, tezekçi qonguzla tezekten taraşlap yasalgan topçını öz mənzilge ilip bağandinkin, onun içige tuxumlaydı.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Aynigi programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, dələkdə qulaq sipa qaylik. Siz kündə qançılık su içsiz? Balılanın çişini qançı baldır tüzsə, şünçi yaxşımı? Suunu qaynatqandın kin, 80% soliyol zəritisi çıxırıb itildikin. Bugün bu vaxtımız sözlə birmən. Xoş qadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünki cihan sayətimizdə başlayıqdanduq. Bugün siz 8 stakan su içtiniz mi? İzcildirde her günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortak rüya yıkıldığın kaydıga inip kalan idi. Lekin mutakhaslarının bulduruşça her günü 8 stakan su miktarı köp sandiki kişilerge nispeten pek yukarı buluş mümkünken. Ondaqta adetki kişiler üçün etkanda künde kancilik su içsi muhabık buludu. Suni kandak içsi toğru buludu. Tönde bu toğrısı da təpsili düşençilerine alıp bakaylı. Хуачжун педтехника дашёси Тунжи тибби шуяни, амиви сайя шуяннын профессори Ву Джиган су ичиш тогрусида тапсили түшүнчү берди. Тадқиқатта көрсөтүлүшүчө, ар күнү 8 стакан суу мактары көп сандагы кишилерге нисбетен бек жогору болуп, көп сандагы кишилердин акыйкы эхтияждык суу мактарынан эшип кеткен болушу мүмкүн экен. Onun üstüge oxşaş bulmağan yaş baskıcı, cins, devletki kişilerinin suğu bulgan ihtiyacımı oxşaş bulmaydıken. Bu tədqiqatda 26 devletki 5604 nəfər qatnaşqıçıqı qarata analiz elib berilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşangan kişilərgicə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışcə, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut mıqtari ən yuqır bulub, 4.10-dan işgeledir. 20 yaşdan 40 yaşqıcı boğan ayollarının kündelik su obrot miqdarı 3.10-dan 3 litr. Yaşının çoğayışığı ağışıp, tüvəlləb, 90 neçə yaşı gəlgəndə 2.5 litr ətrafığı düşürükən. Halbuki, su obrot miqdarı deginimiz bizdən ər günlük əmli içidigan su miqdarımızı tanımız. Məsələn, 20 neçə yaşlıq bir ərinin kündelik su obrot miqdarı 4.10-dan 2 litr bolsa, hər günü 4.10-dan 2 litr su içişki ehtiyaclıq buludu deganlıqımız. Bəlki, Her günü 30 hesap bilen 1.5 litreden 1.10'dan 8 litreğice su içişki doğru geliyordu. Şunun bu okşaş, 20 neçi yaşlıq ayarlarına nispetten etkandımı, her günü 1.10'dan 3 litreden 1.10'dan 4 litreğice su içişki doğru geliyordu. Yaşanğalarının su içiş miktarı tekimi tüven boludu. Tədqiqatlardın körüstülüşçe, her günü 8 stakan su tavsiye kılış miktarı köp sandiki kişiye nispetten pek yukarı buluşu mümkünken. Eğer Her günü 8 stakan su içişini çokum davamlaştırmakçı bolsunuz, kiçikrek stakanı talısınız mı? Bola diken. Siz ızcıl çıntırıp gelgen su içiş prinsipleri hata buluşu mümkün. Birincisi, bir keçtürüp kalan suyun içişi bulmaydı o deyiş hata. Biz daim tekrar kaynağın su, bir keçtürüp kalan suyun ergiz içişi bulmaydı. Çünkü nitrit kislata tuzlarının miktarı eşip ketken. Bundaq suyun daim içkende zehirleniş, hatta rak kesili kilip çıkıdı o degen sözlerini anlaptırmız. Nurgun kişimi bu xil suni içməsikdi çöntürdü. Biraq əməliyyat rastlı şundaqmı? Təcrübə xadimləri məxsus bir təcrübə işləgən. Onlar datlaşmaz poladdan yasalğan top çaynaqda turbu suyunu istib, ayrım-ayrım halda bir qitim, beş qitim, 10 qitim qaynatqandan kiyin stakanğa quyub, təbii sovutub, 0 saat, 24 saat, 48 saat turguzğandan kiyin ayrım-ayrım halda sudiki nitrit kislata tuzlarının miqdarını tekşürgən. Tecrübelerden bayqılışça, kızıtıp kaynatış qitim sanının köpeşige ägişip, sudiki nitrit kislata tuzlarının miqtari sel eşkı yüzlengen. 48 saat koyup koygan denken, nitrit kislata tuzlarının miqtari en yokur boğanda 0.14 litr her miligram boğan. Lekin, dövlet ölçümüdeki turmuşta işletildiğen içimlik su terkibideki nitrit tuzlarının paydalanış körsetkücünün çek kımetidin xilad ijiraq boğan. Şuna bu noktadan karaganda, atalmış tekrar kaynağın su, bir keçi turup kalan suni xatırcam içişke buludu. İkincisi, zukan boğanda köp miqtarda su içse tez saqiydu deyiş xata. Zukan bulup kalanda, atraptikile daim köprek su içse tez saqiydu deyip teklif berudu. Lekin nurgun tarqılışçan keseliklər mütəxəssisinin körsətişçə zukan boğanda əgər qısqa vaxt içində köp miqdarda su içsə, əksicə bədən susuzlanıb keçişi mümkünkən. Zukan boğanda adam bədəni qızdış arqılıq virusqa qarışdırıdı. Bu jarayanda bədəndəki su köp miqdarda xorab ketidi. Şunun bilan bir vaqtda natri, kali qatarlıq elektrolit tərkiblərini mə elib ketidi. Bu vaqtda agar köp miqdarda su toliqlığanda bədəndəki natri, kali qatarlıq elektrolit elementlər suslaşıb ketidi. Bədəndəki natri elementinin quyuqluğu bək köp tövəlləb kəsə, adamda baş qıyış, mağdursuzlanış qatarlıq əhvallar görüldü. Bu vaqtda çoğ miyə avtomatik signal verib
сүйдүк, тәр қатарлық құсылы арқылық бәдендегі артық суны чықырып ташылап, бәдендегі электролит құйықлықының тампонлық ихтияжын қандырды. Маны бұ, медицинадегі аталмыш өзлегідің

Sevimlik radio alıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Yaşı ümit dostlar, muhabbette bazı nerslerini siz meyli kançılık yakışı görün, o sizden bulmaydı. Eğer sizgi mensup nerse, siz tırış mısınız mı, o yanılı sizden buludu. Muhabbet o eğitip tüketkil bulmaydı kandakşa. Hayatımızda nurgulluğun muhabbet hikayesi kuşurayımız. Lekin bu muhabbetini herkiz mi azap ve könülsüzlük aylandırıp koymaydı. Sizgi uçurgan şu kişini kadirlen. Bazıla muhabbet hikayesi bilen mengülük bulut. Yani bazıla bir mezgillik bulut. Mengülük boğalları şu muhabbet hikayesini devamlaştırıp mansa, bir mezgillik boğalları hayatının ahırgıca şu bir ketimlik muhabbetini əstin çıkamazlıkı mümkün. Hemde bazı kişilerimiz şu muhabbetinin özüge mensup bulmaydıqallıqını bilse mi, yanılı vazgeçenmeydi. Çünkü o yaxşı gördü. Muhabbet o hergiz mi kem boğanda izleydiğen nersemez. Muhabbet hergiz mi çarçap kağanda almaştırdığan nersemez. Birisini yakış köken işkensiz, söygünüzünü işbadı kıgan işkensiz, onu çokum kadirlen. Muhabbetlik köngül, muhabbetlik turmuş, her vakit sizge hemrap olsun. Kenemse muhabbetlik kuyulurumuz, en şu muhabbetlik kalipler için.

Yani Sümit Usta programımızın davranıştırıvatımız. Bir günü ustazı daim narazı bop jüriydiğen şagırtıga bir stakan tuz arlaştırılgan suunu berip içişki buyurdu. Şagırtı içkendinkin, vay neme diyen tuzlu açıkçı diyemedim depti. Ustazı kiyen bir sıkım tuzunu kölge töküp şagırtını köl suyunu içişki buyurdu. Şagırtı içkendinkin, vah! Hakikaten sap köl suyken siz sağan tuzun tämi çıkmaptı depti. Hayatının açıkı tuzu okşaydı. Bırak onun açıkı ve tatlıkı onu sağan nersinin hacimi bilen münasibetli depti. Demek durmuşta emmi işladın narazı bulup ağırınıplı jüriydiğen kişilerin nispeten işla onçilik naçar emez. Belkim eni şu kişiler turmuşun açıkı ve tatlıkını yakşı tanışamaya kalan buluş mümkün. Elbette biz könlü köksümüz kendi halette, güzel keyfiyatta dünyaya bakıdığan bulsak, bu hayat, bu turmuş tolumu lezzetlik. Şunlaşka dostum, turmuşun güzel terpini baykaşını bilin. Onun huzurluğun işini bilin. Yani ondak bulsa, küldürümüz devamlık silah üçün yanraydı.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç degen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: مرکز خلق رادیو استانسی مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 9. ayının 23. günü, çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. 9. Cungu Dihkallam.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Dünyaya Nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar, köptürepçilik ve kişilik hukuk temasidagi 3-cü növbetlik Cumhur Latin Amerikası kişilik hukuk yumalak üstel yığını yakında Peru'nun paytaxtı Lima'da içildi. Cumhur bilen Latin Amerikası ve Karib elleri rayonidagi 23 devletten kelgen 200'ge yakın yığın katnaşçısı tinish taraqqi qilish va kishilik huquqni idora qilish. Jungo bilan Latin Amerikasining amaliy hamkorligi va kishilik huquq taraqqiyoti. Jungo bilan Latin Amerikasining kishilik huquq madaniyatlar aro almashtirish, o'rnak elish qatorliq qaralmalarni cho'rdab fikr almashtirdi.
3: Tarixiy tonishning burmilinishi dal Yaponiyada yangicha militarizmni paydo qiladigan ideyaviy kasalning yildizi. Kasalni yildizdan yo'qotmaganda militarizmning qaldiq zaharini uzil-kesil tozalig'i bo'lmaydi. Yaponiya xalqaro jamiyatning bo'libmi Osiyodagi qo'shnilarining ishonchisi va tushunishiga erisha olmaydi. Rayon tinchligi va taraqqiyotining asosini mustahkamligi bo'lmaydi. Bu yil Tokyo soti sot ichilganligining 80 yilligi. Bu xalqlik tarixiy paytda Yaponiya tajovuzchilik tarixiy paktiga to'g'ri qarab, urush jinoyati ustida cho'nqur o'ylanib, milliy tarixim bilan ideyaviy manbadan uzil-kesil qo'l uzib, chak-chigirini aniq ayirishi kerak. Mana bu Yaponiya xalqining tub manfaatiga uyg'un keladigan to'g'ri tanlash.
2: Germaniyaning Berlin shahri Mette rayonidagi bir san'at bog'chasiga tinchlik qizining haykali qo'yilgan. Bu yil 8-oyning 14-chi kuni dunyo hol so'rg'ich ayollar xotir kunining oldi keynida Germaniyadagi nurg'un xalq tashkilotlari Berlinda xotirlash faoliyati o'tkazdi. Shu joydagi nurg'un omma gullarni ko'tarib, tinchlik qizi haykaliga ta'zim qilib ehtiram bildirdi. Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunu da bolsun.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, köp tərəfçilik və kişilik hüquq temasidagi 3-cü növbətlik Cumhur Latin Amerikası kişilik hüquq yumlaq üstəl yığını yaxında Peru'nun paytaxtı Lima'da keçildi. Jungo bilan Latin Amerikasi va Karib Elri rayonidagi 23 davlatdan kelgan 200ga yaqin yig'in qatnashchisi tinch taraqqiy qilish va kishilik huquqni idora qilish. Jungo bilan Latin Amerikasining amaliy hamkorligi va kishilik huquq taraqqiyoti. Jungo bilan Latin Amerikasining kishilik huquq madaniyatlar aro almashtirish, o'rnak elish qatorliq qaralmalarni cho'rida fikr almashtirdi. Peru'ning sobiq zunglisi Adliya va kishilik huquq ministri Eduardo Arana muxbirning ziyoratini qabul qilganda, kishilik huquqi kafolatlik qilishni taraqqiyot saviyasi va xalq ommasining amaliy turmushidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi dedi. U mundaq deb qaradi. Taraqqiyot huquqi shuning uchun muhimki, nomratlik qatorliq masalalar boshqa kishilik huquqining amalga oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Arana bu yil 6 ayda Jungo'ga ziyaretke kelip, 2026 yil dünyavi kişilik hukuk idara kılış yukarı derecelikle munberige katnaştı. Bu keçirmişle onun da Jungo'nun kişilik hukukunu idara kılışıga karta çoğunkır təsir kaldırdı. O mundaq tap qaradı. Jungo taraqqiyat hukuki ideyesi arqılıq, ul əsliha və ammavi kuruluşunu ilgiri sürüp, şu arqılıq xalq ammasıgı bəxtiyar tutu. Latin Amerikası rayonu bu ideyeni ögünüp öz taraqqiyatını ilgiri sürüşe gerek.

Hürmet radyo alıcılar. 9. ayının 18. günü tarihinin agahlandırı signali yeni yangırdı. 95 yıl ilgiri Japonya milli tarzımı kısten veqe tuğdurup, Jungo'a nımsızlarca tacavuzcılık uruş kozgıdı. Jungo halkı kozgılıp karşılık görsetti. Bunun bilen dünya faşizmi karşı uruşunun şarık can meydanıdaki mukaddemesi başlandı. 14 yıl kan keçip can kılıç arkalık, Jungo halkı gayet zor milli kurballık bir iş bedelige, hakkaniyet rezillik üstünün galip gelgen ulu galbini koluğu keltürüp, dünya faşizmi karşı uruş tarihi da yer cahanını zilzilgi salıdığan seyipini yezip kaldırdı. 18 sentyabr vakasını hatırlash, bu tarihni esti çın saklash, ergizmo öşmellikni davamlaştırış üçün bolmastın, belki tarihi savakni esti tutuş, tarihi tonuşni togurlash asası da tinişlikni kogdash, kelgüsini yaratış üçündür. Tarihi tonuştun ibaret bu tüp meselede, Japonya tajavuzçılık uruşidiki ziyankeşlik kılgıcı bolu süpti bilen, ezeldin hakiki püşeyman kılmastın, belki tarihni bırmılaş yolu da bağağın seri iraklap ketti. Yakında Takaichi Sanayi hükümetinin tüncü programı karakterlik müdafiye hücreti bolgan 2026 yıllık müdafiye aktaşlık kitabı resmi ilan kılındı. Japonya aktaşlık kitabı da atalmış, tonuş uruşi kılıç karalması da edep gavga götürüp, baştın ahır sepi özüdün koş ölçemli yolu koydu. Yani bir tereptin Jungo'nun normal devlet müdafiye siyasetini şerhilişi, yolluk tarihi meydanını ifadilişige, ommavi fikir uruşi, psikiki uruşi, kanun uruşi dep karı sürkep, Jungo terepke sınıp kırdı, karışlış peyda kıldı dep yolsuz karı çaplap, atalmış taşkı tonuş tehdidini ceninin bağırçı köptürüp, özünü uçur uruşu da ziyankeşlikki uçurguçi dep kasten perdazladı. Özünün tacavuzçılık tarihini ses

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alıqı ilgirlervatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətliçiş Münasiveti Ornat Kalıpı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlıq sözünü anladınız.

Hürmetlik Biruni Sultani Asanal Alileri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cembulup, Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıqının 30 yılını birlikte tebrikləp, terakiyat muvaffakiyatlarını əsləp, tarihi təcrübələrini yekülləp, kelgüsi planı tüzüvatkalıqımızdın intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın bu yan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, iqtisadının dünya velişi çoğunkur terakki kılgan. Xalqara endizide çoğunkur özgürüş bolgan 30 yıl. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki devir pürstini igilep, iki taraf münasibeti de halkımı terakkiyatını işe aşırgan 30 yıl boldi. Biz soğuk uruşunun stüteklerden kutulup, rayon mukumluğunu ortak koyduk. Biz Şerqi Asya iqtisadının bir gevdilişigi yetekçilik kılıp, ortak ravajlanış, gülünüşünü ilgiri sürüp, 2 milyardın artık halkını tekimi yakıştırmışki eriştirdik. Biz koşnula inak dostanı ötüdüğen, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan parlak yolunu tepip çıkıp, kündün künge zişlişivatkan tağdırdaşlık gevdisi buluşku yüzünüp, insaniyetinin terakiyat işlerini ilgiri sürüşge mühim tökpü.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radyo Jurnal Programısı bugün yine oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzda qaytıp geldi. Programımızı awalqıdakı yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orunlaşdırılgandı? Ula qızıqsanlar, deyiqtinlar, davamlıq bizdə bolsun.

O, anasından ayrılıp kalgandan keyin, açısını apsının orunda görüp, pat pat yoklap durduğun buldu. Bu jarayanda turupla, anası ve açısına münasibetlik əstelikle yadığı yetti. İşki ayal, oxşap kaladığın takdir, oxşap kaldığın əlmisaqtın davamlaşıp kelibatkan anılık buruş duyğusu. Yine, oxşap kaldığın uluqlar hem müşakkatlik hayat keçişleri. Ondaqda, bu işki ayalının otursu da yana kandaq oxşaşlıqla badı. Bulaq kızıqsanla, deyiktiğinle bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılığın Yusuf İli'nin Tarım Jurnalı'nda ilan kılıngan Hayatlıq Melodiyası namlıq hikayesi de bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yitip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqallakınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq məzmunlar oranlaştırılgandı. Bulaq kızıqsanla, dek tanla dağınlıq bizde bolsın.

Çoğunlardan anlayışımca bu anamın ikinci turmuşu iken. Anam dadam bilen toy kılıp, mahalleye küçürünüp kilingende, 3-4 yaş öpçörüsü kipir çıraylıq oğul balımı ägeştirip kegen iken. Bu çağda dadamın mı ilgirge ayaldım boğan oğlu 5-6 yaşla etrafıda bulup, bu iki bala birbirge naitı amırak akı inledim bu çoğun bulubdu. Dadam anamla ilip gelişten aldı da, naitı namrat küllerini beştin keçirvatkan bulup, o anam bilen tonuşku mangandımı kiyigidek çıraylıqıraq birakur kimi bu mığaşka, abla akam diyen kişinin kemzuli, Nurum diyen ağaynısına ötügünü ariyet ilip kiyigen iken. Yine hoşnisi Hüsnü Arıxan diyen çoğun anımız bu uydan kalan çeşme dopunumu kiyigizip koygan iken. O, Nemet Bocan diyen könlü yakın akademetik ağaynısına idini minip, anam turuşluk mahalleye kirip kiyigende, koçiliki kişiler onunla ilgilip durup salam bəgeş, anam turuvatkan öyünü köstüp koygan iken. O, dervasını kırıpla huylda oynavatkan oğlunu kuçkığı ilip aptı. Ve salam bilen üyge kırıptı.

Erkin bilen Gojingdi tätil mezgillerde okuwçylar sanat ümigidin okuwçylarny başlap 4-nji kan qatarlyk jyrak jaylagy berip, her millet işçilerge oyun koyup beretdi. Balılar koygan oyunlarını körgen işçilerin bazıları hayacalınıp, közlerge ihtiyarsız yaşalatdi. Yırak tağ aralarda, beyhaterlik kan kuduklarının işçide

yoxluğunu bilindirmey, apam bilen mallarının aldın keç gündüz xəbər eyli batı mən. Şuna kim keçeklerimden qığıp buraydı uşu. Öydün toxtar çıxıp qaldı. Kızlarının paranı üzülüp qaldı. Sayra Gül koptisini içtik yoxur götürdü. Altın çaçırap orundun durdu. Balam altın, dedi toxtar, altının aldığı külümsirap gelip. Qandaq turdu, apan tenişlik mu? Tenişlik toxtar dada, apam her gün gipanlarını kıludu. Apanğı yaxşı qara kızım. Onun yanında hazır senden başka hiç kim yok. Dağdandın ayrılıp kaldıq balam. Hazır öyünlərinin yükü sağlı artılıp kaldı. Bu güllemi ötüp gete balam. Toxtarının gipini anlap altının könlü bozuldu. O jığılıp etişten özünü aralı tutu aldı. Toxtar altının közüge xuddi öz dadı istekli ısıq görünetdi. Xolum koşunlardan ceninimi ayımaydıgan bu ah yonul adam ulanın uygu pat-pat berip uladın əhval sorab turatdı. O altının mallarını qandaq beqvatqalıqını sürüştürüp, kotallarını tüzəşdürüp beyrətdi. Ula bilən altın mı, toxtar ağı bilən bayanı könlü tartıp, ulanın uygu daim kilip mun düşüp getirdi. Ulan bilən bayan kişi gidalı arlışıp ötken dostlar boğaşqa paranı tügüm etdi. Cimğur, xiyalcan kemsöz apısının bayanı görüp, etilip, yiyilip, çanıldap sözləb, külüp oltırğalıqını körgən altın hoşalbıp getirdi. Altın Sayra Gül bilen hoşlaşıp öyge kaytdi. Sayra Gül öyge kirip kiyimlerini almaştırdı ve mumusun yeniği kilip oltırdı. Kayşı mumay nevrisinin başlarını sılap oltırıp, sana üstündeki muş kiyimlerin bəg yarışı diken cenin balam, dedi. Sayra Gül kazan beşte palakşıp yürgen, cüdep qalğın bayanığı qarab iğir xursundi. Bicar apam canının kançilik rahatını gördü, dep oyledi o jürge içip. Kaçanlı karısı palakşıp yürgen. Öyünün gemini yavatkan. Altının diğerleri rast. Şu küyümcan anlarımızdan bizden de çekken cepaları az mı? Beçer apamdan dilini neymiş kimi rencitken de mən. Öyge arağın bir kegen de onu hapkımızdan bulup diken. Altın baya her qetim öyünge kelsem, ata anan seni köygendek bulup közlerge yaş aldı o degen de jığılıp etkili tas kaldım. Şu beçer ata anamga mən zade neymi kip beri aladım. Ulan meni neymi dep oktu atıdı. Jarkının közge çıraylıq görünümen dep, kızlarını doğrap, modu qoğuluşup kiygen kiyimlerim dostumnun közgümü, atanamnın közgümü, hatta mumamnın közgümü sığmıdı. Aldımğı jügürüp kelgen biçarı dostumğımı zärde keplen qılıp, onun sunuq könligimi azar bädim. Muşundaq pozur kiyinip basam, aldikile hayran bolup, ağızını içipli qalıdı dep oylapdı mən texi. Nädikini, meni kögen xulum xoşlanın hämmisi digidek qapaqlarını uçurup menden özlerini kaçırdı. Hatta xoşlanın kiçik ballarımı manxudi yat adamga qarğanda qarışıp keçip ketişdi. Mağzada neyim boğandı? Mən rastalı özgürüp kettim mu? Sayra Gül yazlıq tətildə üydü pəqat işkəptil oturdu. Qızının söz zərkətlərimi, mu, muamilisi mu, keynişlərimi əsliqi kilovatqalıqını körüb, bayanın könlü orunuğu çüşkən dək boldu. Sözlərim onunqa təsir qalan oxşaydı, dəb oylədi o xoşal bulub. O texi yaş, turmuş təcrübələri kəm. Aqqarını pərq etəlmək qalan çıxıda, bizdən onu yetəkləydiğən, tərbiyləydiğən vəzifəmiz var. Balılarını Ali Mektepke okuşku bir iş bilenle, atanlarının balı tərbiyeleş vəzifisi tügümeydiğen oxşaydı. Sayra Gül bir günü bayanğa, ''Apa, mini keçür'' dedi, bayanın közlerine lıqqıdı yaş geldi. O kızını çın kucaklap şıqlap getdi. Sayra Gül pulunun közüge karmaydıgan, her daim esil kiyimlerini kiyip jürüdüğen, çaşlarını özgüç koyu alğan, kilişken jigit jarqınğı məptun bolıp qalğan idi. Jigitinin erkil dişleri, otluq közleri, şerin sözleri uni muhabbetinin kaynımığı söyreydi. O, bu kilişken jigitinin ayrılıp kilişini tasavvur kılanmaydı. Kız, özünün bu işençilik jigitini atansığı tezrek körüstüşünü arzu kıladdı. Şuna o bir günü bayanğa, ''Apa, mən bilen ürümçigi berip, jarqının atansı bilen tunçip kagine'' dep turvaldı. Bayan ne, tügümes işla saxlap turaddı. Lekin o yalğız kızının tağdırını hämidin əla biletdi. Şuna onun könlünü yandır almaydı. O, kudu buluş aldıda turgan kişilerinin aldığı kuruk kol bar almaydı. Şuna toxtar 5-6 koyunu setip pulga aylandırdı. Bayan soğuk salamlarına tayarlap, kızı bilen billi yolu çıkmakçı boldı. Mən misle bilen billi basan boladdi, dedi toxtar bayanğı qarap. Lekin, apam bilen mallağı qaraydıgan başka adam yok. Şuna seni amalsız yalğız yolu selip atı mən. Jarqının atansıq mendin salam et asan. Ürümçige balının könlünü dep ketip atsan, amalba tezrek kaytasan. Sayra Gül momusun aldıdımı, atanısın aldıdımı xijil idi.
ürümçigi bir qitimi berip baxmagan apsining tügimas işlerini taşlap, kızının taqdiri üçün yiraq seferge atlanıp atqanlıqını oylısla, onun atanısını çin kuçaqlap, qanğıcı jığılğısı keletdi. Mana o hazırma japakeş, yavaş dadısını çin kuçaqlap, ön silip jığılap getdi. Jığılama, kızım, dedi köz çanaqları yaş qutolganda da, titirap durgan kolları bilen kızının beşini salap durup. Nemişki jığılaysan, kışlıq tatil bir dämdil yetip keledi o. Apağın sana emra bulup ketip asa, hoşal bolmay, nemişki jığılaysan, balam. Meni apu kılınla dada, dedi kız yaş döküp durup. Aqılsız kızınlanı keçir onla. Bu neme degen an, balam, dedi toxtar mı özünü jığıdan tutalmay. Aldım özü ötküzgen günayın bolmasa, nemişki keçirim soraysan. Kızının nemişki keçirim soravatqanlıqı, nemişki jığılavatqanlıqı anının könlüge ayan edi. Sayra Gül özünün bayanını orunsuz rencitkenlikeden hıcıl bulup, azaplanıp yaş döküp atattı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqanınla Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxşarqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen mi?

0: yengin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen embahırlınan. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Jungfa'nın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikinişiniz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.
0: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletnin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mo bir tamçı su.
6: Men süpsüzük eriğden keldim.
7: Men pakı su ambırdın keldim.
6: Güllükte güllerini soğurman.
7: Cümekni çın etmep bu. Men evrez yolu ikip gettim.
6: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı soğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadırlaydıgan pezilet Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canaplıq samimi kilidi. Könlü köksi ken ademle Ali Canaplıqdır.
9: Ali Canaplıq yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldıganla Ali Canaplıqdır.
0: Ali Canaplı samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canaplıdır.
9: Ali Canaplı'nın nəzər dairesi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canaplıdır.
0: Ali Canaplı ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adetki kişilədir. Ali Canaplı qatardı turuş, Ali Canaplı'a toğırlanış, Kemter Ali Canaplıq'dan buluş, Jongoluqlarının ruhi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi, uxlamay tanat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrilərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən börək, uxlamay tanat quzu etiş səbəblik, zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. zərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
10: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
12: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalkını barmıqımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.